0: canımla kanımla bağlandım sana. Aşkına muhtacım geldim kapına. Ne olur, ne olur canım seni sarsam bağrıma. Ilık akşamların yeli gibisin. Mutluluk yağmuru seni gibisin.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: gönüllerin kralı, Kral FM.
1: Bu güzel şarkıyı benim can dostum, güzel insan, bağlı bulunduğum plak şirketinin çok değerli sahibi Şahin Özel ve değerli eşi için okuyorum.

Çok sevmekten değil mi yaptığımız kavgalar? Çok sevmekten değil mi aşırı kıskançlıklar? Bitmez bizim aşkımız, bitse bütün sevdalar.

Yastayım İstanbul. Işıkları sönmüş. Bugün aşkımızın bittiği gündür. Bugün aşkımızın

ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım.

unut ki ben kendimi bulayım. Ben olayım. Kendi yoluma bakayım. Kime de atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başını göğersin. Al işte ben yokum. Ben yokum. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendimle yüzleştim. Sen beni unut. İstediğin de bu değil miydi zaten? Git. Git. Ama benden yine de bir damla kalsın. Neyse git. Git artık. Ve sen beni unut. Unut. Çünkü ben seni her gün unutacağım.

Kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha. Yalancı. Yalancı. İlaç kimi rahat.

Yiyor hasret, vuruyor ruhumu, çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim, gel bir tane, gel, gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde bir bölüm üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sen şeye gel. 3-4.
1: Gönül dostu Şener.
0: Türkiye'yi

Yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese günaydın, hayırlı haftalar dileğimiz. 28 Eylül Pazartesi sabahı 7:05 geçiyor. Yağmur hala devam ediyor. Akşam 8 gibi başladı bizim oralarda. Aralıklarla azaldı, durdu gibi oldu, durmadı, devam etti. Mübarek maşallah hala yağıyor. Bereketli olsun diyelim, güzel bir hafta olsun. Sağlıklı, sağlıklı, huzurlu, helalinden bol kazançlı. Güzel bir hafta olsun. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını nasip etsin. Kazansız belasız. Hayırlı işlerimiz olsun. Hadi başlayalım bakalım. Bir uyanalım. Bir kendimize gelelim. Bu hafta boyunca yağmur görünüyor. İyi, barajlarımız dolacak artık. Bakalım doldu diye haber yapacaklar mı? Merak ediyorum.

Dünya genelinde agresif sürücülerle ilgili bir araştırma yapılmış. Uluslararası araç kiralama şirketi diyor ki dünyada en agresif sürücüler İtalya'da. Ben biz çıkarız diye tahmin ediyordum ama İtalya'dan çıkmış. Biz %4 ile 5. sırada yer almışız. Şimdi bu haberi niye böyle başladım? Dün akşam gördüm, bugün de gazetelerde ve karşıma çıktı internette Gaziantep'teki hatalı sollama kazası. Hatalı sollayan araçtaki 7 kişi hayatını kaybediyor, yaralılar var. Allah sabır versin, geride kalanlara Allah yardım etsin.

Milli takımı nasıl buluyorsun demiştiniz kadroyu. Gerekeni söylemiştim. Dün akşam onunla ilgili açıklama yapıyor teknik direktörümüz, telefon almadım falan diye. İngiltere'nin oyuncularından bir tanesi Morgan Gibbs-White galiba tatile gidiyor Dubai'ye. Yanlış olabilir isim. Bir günlük tatilinde Thomas Tuchel telefon açıyor. Hoca telefon açıyor, teknik direktör. Bize lazımsın, geri gel diye adam tatilini bırakıp takıma geri dönüyor. Bizimkiler de futbolcudan telefon bekliyor. Hani derler ya, namazda gönlü olmayanın ezanda kulağı olmaz diye. 1-0 yenildik Fransa'ya. Bu akşam İtalya ile oynayacağız. Ne sayarsanız sayın, ben size bırakıyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
11: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
12: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: İlaç gibi radyo.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
14: İlaç gibi radyo.
16: Reklam. Türkiye'yi

Türkiye'nin saatleri 7.26'yı gösteriyor pazartesi sabahı. Yağmur var ya, bayağı da trafik olacak. O yüzden bence bugün kendi araçlarınızı almayın ya. Toplu taşımayı kullanın. Evet, biraz kalabalık olacak en yoğun saatte ama kafanız rahat eder. Biraz akraba olursunuz giderken. Onun dışında trafikte kalmazsınız. Bu arada İstanbul'da bazı noktalarda tarifeyi aşan fiyatlarla simit satışları yapılması üzerine Ticaret Bakanlığı denetimlerini arttırmış. Simitte zamma geçit yok. Bunu duyduğumuz iyi oldu. Simit. Önemli yani. Birinci sırada simit zammı.

futbolla ilgileniyoruz. Aslında farklı dallarda başarılı olan o kadar çok güzel insanlar var ki. Satranç olimpiyatlarında yenilgisiz tamamlayan 15 yaşında tarihe geçen kardeşimiz var. Yağız Kağan Erdoğmuş. Canı gönülden tebrik ediyorum. 15 yaşında tarihe geçiyor. Helal hoş olsun kardeşimize. 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 80 kilo altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli gururumuz Havanur Ketuday'ı da yürekten alkışlıyoruz. Onu da tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun.

Hani agresif araç kullanımında dünya sıralamasında 5. yer aldık ya. %4'le 5. olmuşuz. Bizden daha agresif olanlar var. İtalya'sı, İngiltere'si, İspanya'sı. Çok şaşkınım, biz nasıl 5. olduk? İstanbul, Başakşehir'de trafikte ambulansın geçişini engelleyen ve saldırı amacıyla aracından inen sürücüye ceza uygulandı. Ambulansa yol vermiyor. İniyor, şoföre dayılanıyor, saldırmaya kalkıyor. 466 bin lira ceza kesilmiş. Ehliyetine 90 gün el konulmuş. Araba 90 gün trafikten men edilmiş. Artı bir de ne var biliyor musunuz? Bu şansın ehliyeti yok. Yanlış duymadınız, ehliyeti yok. Ama Ali Kıran başka sen.

0: keşke bu şarkıyı bir gün de şöyle tek başına bir okusa diyordum. Para isteyince olmuyor da böyle şeyler isteyince oluyor. Buna da seviniyoruz gerçi. Böyle giderse simit bile yiyemeyeceğiz Selçuk. Bizim Eczacı Selçuk. Zam yok, zam durdurulmuş Selçuk, rahat ol. Bugün rahat rahat simit yiyebilirsin. Zam durdurulmuş kardeşim.
1: Böyle mi yapardım?
0: Simite sıra gelene kadar. Aha.

İtalya'da rakibini mağlup ederek gençler dünya kickbox şampiyonu olan Samsun Tembili Göknur Gülten'i de canı gönülden kutlayalım kardeşimizi. Gençler dünya kickbox şampiyonu Samsun Tembili Göknur. Göknur Gülten, helal olsun. Gençler gümbür gümbür geliyor. Simit'i de kurtardık. Harika.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank BSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Ama dememek için ama sigorta. Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
5: Güzel bir yatsan.
6: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister ol. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Çakmak çakmak gö-

Uşak Eşme'den bir abimiz, Nurettin abimiz İstanbul'da uşağı istikamet ediyor da mevzu şu, çok şiddetli rüzgar ve yağmurdan dolayı diyor, dikkatli olsunlar şoför arkadaşlar diyor, çok şiddetli rüzgar ve yağmurdan dolayı yolda olanlar, trafikte olanlar dikkatli olsunlar. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haberle karşılaştım. Doğru olmaması ümidiyle, inşallah doğru olmaması ümidiyle, 1 Ekim'de Eşel Mobil uygulaması sona erecek biliyorsunuz. ÖTV farkı benzin, akaryakıt istasyonlarında benzin ve mazotta alırken işte Eşel Mobil uygulamasında çok yüklü zam gelmesin diye ÖTV'den karşılanan bir fiyat çalışması vardı. Diyor ki haberde, 1 Ekim'de Eşel Mobil uygulamasının sona ermesiyle birlikte benzine tek seferde şimdiye kadarki en yüksek tutarlı zammın gelmesi bekleniyordu. Doğru olduğuna inanmıyorum. Rakam bile vermişler. 12 liranın üstünde bir rakam söz konusu. İnşallah değildir diyelim. İlk saatimizi Sibel Can'la noktalayalım. Gönül ister güzel haberler verelim ama işte yani. Simidi çözdük, bunu da çözeriz.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Bugün 28 Eylül Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Aralıksız süren yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı. Kentte akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağış nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşandı. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Eyüp Sultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi. Kentte yağışın çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazanın otomobil sürücüsünün hatalı sollaması sonucu gerçekleştiği belirlendi. Makine ve kimya endüstrisinin Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. Fon soruşturması genişliyor. Son olarak Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Tutuklu sayısı da 51 oldu. Soruşturma kapsamında 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri kararı alındı. Savcılık 46 şirket, 18 fon ve 42 kişi için bankalara ve ilgili kurumlara yazı gönderdi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı değerlendirme üzerine başsavcılık 45 firma ve 19 fon için tedbir kararını kaldırdı. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini kullandı.
2: Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
1: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
3: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek. Hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
1: Kabine bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikle gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Balıkesir Karesi İlçe Başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. Biz yeni partiyi iktidar olsun diye kurduk dedi.
4: Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacak. Hiç kimse unutmasın, biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Bolu'da gerçekleştirdiği milletvekili kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi zorla partiden de atmadık ifadelerini kullandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Tamer 14 Eylül'de serbest bırakılmıştı. İstanbul'da simit zamlandı. 25 lira olan simit 30 liraya satılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı simit fiyatına yapılan artışı mercek altına aldı. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić görev süresinin dolmasına 7 ay kala istifa etti. Popülist lider 25 Ekim'de yapılacak erken seçimde başbakan olmayı hedefliyor.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi yeni haftaya %0,09 değer kazancıyla 12.899 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.90.

0: Euro 55.82 gram altın 6.611 liradan işlem görüyor. Bitcoin 83 bin dolar bandında.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: A milli takım Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde. Ay Yıldızlılar A Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'yı konuk edecek. Bursa'daki maç saat 21.45'te başlayacak. İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Futbolcular sahaya Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak adına siyah kol bantlarıyla çıktı. Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftası iki derbi maçına sahne oldu. Anadolu Efes Beşiktaş'ı 95-81, Bahçeşehir Koleji'de Fenerbahçe Terfi'ni 98-83 yendi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yeni hafta yağışla başlıyor. Bugün İstanbul kuvvetli sağanak yağışlı 21, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, İzmir parçalı bulutlu 25, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 20, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde bir bölüm üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Zaman uçuyor. Hayat uçuyor. Radyomu saat 7 gibi açtım. Yoksun. Bekle bekle bekle. Yazdım, mesaj attım, yine yoksun. Allah Allah diyorum, bu çocuk nerede? Sonra bir fark ettim diyor, cumartesiymiş diyor. Cumartesi günü beni radyoda bekleyen Leman ablaya günaydın. Yayında değildim ama cumartesi sabahı 6'da uyandım. Pazar sabahı da öyle. İzinli miyim, çalışıyor muyum belli değil ama vücut alıştı herhalde.

0: Itakü risk haritasını sunar.
1: Yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşüyor. Ege'de rüzgar da çok serin esiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
5: Nene, şimdi okulda olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme, masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre, artisi var.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: On yılı aşkın sürede Prime Kompetes Oto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç oto.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen ol.
3: Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Ay ay, Bill Gates konuşmuş. Ben de o konuşmayı paylaşacağım. Müsaade buyurursanız saat 8.25 pazartesi sabah. Bu arada sevgili Murat'a Murat Kurşun'a bir günaydın diyeyim. Yolda bizi dinliyor. Sevgili Murat'cığım, işin gücün rast gelse yolun açık olsun. Hayırlı haftalar diyelim. Dünyanın en zengin 16. kişisi olan ABD'li teknoloji milyarderi Bill Gates 70 yaşında. NBC kanalına bir röportajda bakın ne söylüyor. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın kontrolden çıkmasıyla 1 milyar insanın ölümüne yol açabileceğini açıkladı. Sanki biz yaptık bu yapay zekayı. Yaptıklarını bize şikayet ediyorlar. Bunu yapanlar bize şikayet ediyorlar. Yapay zeka kontrolden çıkacak. 1 milyar insanı yapmasaydınız o zaman niye yaptın abi? Ya ne yapalım şimdi? Yapan siz, durdurmaya biz mi çalışalım? Allah Allah. Resmen aklımızda dalga geçiyorlar. Yapay zeka. Şimdi normalde telefonda Google'a girdiğinizde bir şey arayacaksınız değil mi? Merak ettiğiniz bir şey yazıyorsunuz. Google'dan önce yapay zeka cevap veriyor. Onu ben sana sormadım ki. Google'a sordum, sana ne oluyor? Harbiden kumandayı ele geçirmişler. Önce o cevap veriyor. Sen onu boş ver, beni dinle.

0: Basınturu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 28 Eylül Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlıyoruz. Firmalara uygulanan tedbir kaldırıldı. Fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. Milliyet'in ilk sayfasında dikkat çeken başlık, kabinenin gündemi yoğun, bakanlar sunum yapacak. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun bir gündemle toplanıyor. 455 binden fazla yatırımcıyı ilgilendiren fon krizine ilişkin Maliye Bakanı Şimşek'le Adalet Bakanı Gürley'in kabineye sunum yapması bekleniyor. Toplantıda krizden zarar gören vatandaşlar için alınacak tedbirlerle benzer durumların yaşanmaması için alınacak ekonomik önlemler de görüşülecek. Kabinenin diğer önemli maddesi ise terörsüz Türkiye süreci. Hürriyet'in de manşeti 107. madde nasıl işleyecek? SPK, Özata Denizciliğin pay piyasasındaki işlemlerinde sorumluluğu bulunan 11 kişi hakkında 107. madde kapsamında suç duyurusunda bulundu. Bu kişiler neden oldukları zararın iki katını öderse etkin pişmanlıktan yararlanacak. Kilit isimler gözaltında, alt başlık haberde. Fon soruşturmasında daha önce yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Tera Portföy'ün yönetim kurulu başkanı Erdin Özel ve CEO'su Emir Münir Sarp Yener yeniden gözaltına alındı. Toplam 51 kişi tutuklandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, kocası İlyas Kaya ile fona para yatırdıkları iddiaları üzerine görevlerinden istifa etti. Özel'den fon salvoları bir başka başlık yine ilk sayfadan. Yeni parti lideri Özgür Özel, AK Partili Fatma Betül Sayankaya ile ilgili konuştu. Kendisi 63 milyon lira yatırmış, 2 milyar liradan fazlasını çekmiş. Örneğin 6 milyon liralık evden 10 ev parası koymuş. 5 ay sonra bunun 24 katını almış, 240 daire parası alıp kaçmış. Aradaki para garibanlardan. Kozinoğlu'nun cezaevi doktoru ölü bulundu. Bu haberde Sabah gazetesinin ilk sayfasında öne çıkıyor. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer hayatını kaybetti. Cesedi eşi tarafından bulunan Tamer'in kesin ölüm nedenini adli tıp belirleyecek. Sabahın manşetinde ise bir özel haber var. Otizmli küçük kız kendi masalını yazdı. Doktorların bir daha konuşamaz dediği otizmli masal, aldığı eğitimle İngilizce, Rusça ve Portekizce öğrendi. Küçük kızın müthiş başarısı otizmli çocukları olan ailelere umut oldu. Ve Sözcü gazetesi manşet, milleti silkeleyenlerin gün gün kayıtlarını tutan iktidar istese parayı sayanları bulmak bir saatlik iş. Bu tespiti MASAK eski başkan yardımcısı Ramazan Başak yaptı. Tüm rakamların sermaye piyasası kurulunda olduğunu belirtti. Tabandan alıp zirvede satanlar açıklanmalı dedi. Eşiyle 163 milyon yatırıp 2.2 milyar alan Fatma Betül Sayan, AK Parti'deki görevinden istifa etti. Mali suçlar konusunda bir numaralı uzman olan Ramazan Başak, SPK isterse organize çalışanları bir saatte bulur dedi. Çalanın malına el koy, yoksa bataklıkta boğulacaksın. Bu haberin alt başlıklarından biri Özgür Özel'den fon vurgunuyla ilgili Erdoğan'a çağrı. Özel, halkın parasını çarpan AK Partililerin hesaplarına el koyacak mısın diye sordu. Ya bu bataklığı kurutacaksın ya da bataklıkta boğulacaksın resti çekti. Sağanak ve fırtına Habertürk'te öne çıkan başlık, İstanbul'da etkisini gösteren gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı ilçelerdeki ev ve iş yerlerini su bastı. D100 karayolunda hasarlı kazalar meydana geldi. Zincirlikuyu'daki alt geçit biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Fatih'te yol çöktü, iki araç çukura düştü. Eyüp Sultan'da da toprak kayması meydana geldi. Ekipler bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Avrupa Kupası, Dünya Kupası derken para lazım, ekstra Uluslar Ligi Kupası çıktı. Maçlar oynanıyor. Hakemler aynı, değişen hiçbir şey yok. Dün akşam öylesine. Portekiz-Norveç maçına baktım. Daha doğrusu Norveç-Portekiz maçına baktım. Maçın başından sonuna kadar hakem tamamen Portekizleri tuttu. İstediğine kart çıkardı, istediğine foul verdi. Kafasına göre maç yönetti. Al birini bir ötekine, hepsi aynı. Dünya futbolunda bile değişen hiçbir şey yok. Sen ne yaparsan yap, hakem ne isterse o oluyor.

Valla söylemeden yapamayacağım. İlk maçını kaybeden bir Türkiye, diğer bir tarafta ilk maçını kaybeden bir İtalya. Bu akşam İtalya-Türkiye maçında bakalım dananın kuyruğu kime kopacak?

Zamanın değişik görüşmesine giderken presentable bir görüntü istenildi. Takım elbise, kravat, kibar konuşacaksın. Balıklama atlamayacaksın, çok konuşmayacaksın, sorulana cevap vereceksin. Ne iş olsa yaparım efendim muhabbetinde. Yeni nesil iş görüşmesine elinde kahveyle gitmeye başlamış. İşverenler bunun çalışanın çok rahat olabileceğini savunurken, diğer bir taraftan saygısızlık olarak bakan da varmış. Ya da yeni nesil hiçbir şeyi kafaya takmıyor. Yani alsan da olur işe, almasan da olur. Alırsan eyvallah. Biz mi yanlış yaptık zamanında? Yeni nesil mi yapıyor? Zaman gösterecek diyeceğim, bizim zamanımızda kalmadı. Zaman yok bize.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak. Ama dememek
6: için ama sigorta. Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
6: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Sensat.com.
12: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
13: Hayır hayır hayır. Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
12: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
10: Sensat.com.
14: Ben de Skoda var diyenlerde bu hafta 5 numara.
15: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisin, beni anlarsın.
14: 4 numara.
16: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
14: 3 numara.
17: Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni frambalat.
14: 2 numara.
18: Elektrik aldım. Mobil şarj desteğine şaşır kaldım.
14: 1 numara. Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertise.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
13: İlaç gibi radyo.
14: Reklam.

ciddi bakım başlatan bir Resul'ün daha şarkısı benim sevdam sondan bir öncekiydi. Son şarkıya sıra geldi. Kezban burada az sonra sizlerle birlikte. Sürçülisan ettiyse affola diyelim. Yağmurlu serin bir hafta bizi karşılıyor. Rızkıyla gelsin, bereketiyle gelsin, rahmettir diyelim. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşelim. Ben Özeyhan Hanıcığım. Bye bye.

0: departman tahliye edildi. Kentte yağışın çarşamba akşamına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Gaziantep'te yolcu minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazanın otomobil sürücüsünün hatalı sollaması sonucu gerçekleştiği belirlendi. Fon soruşturması genişliyor. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizciliğe ilişkin fon soruşturması kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan fon soruşturmasında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik kaldırılan tedbir kararları yeniden uygulamaya alındı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Bakan Şimşek, reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir dedi. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir ifadesini kullandı.
1: Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyoruz. Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
0: Konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'dan da açıklama var. Ala Kanal 7 yayınında konuştu.
2: Burada alınması gereken tedbir neyse o alınacak. Sorumlu kim varsa o hesabını verecek, hesabı sorulacak ve soruluyor. Bu kadar net, bu kadar berrak. Sorunlar olduğunda da bize yakışır biçimde onları ayrıştırarak ve sorumluları da ayrıştırarak yolumuza devam edelim. Peki. Söylediğimiz şey budur.
0: Kabine bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikle gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Balıkesir Karesi ilçe başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. Biz yeni partiyi iktidar olsun diye kurduk dedi.
3: Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacak. Hiç kimse unutmasın, biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk.
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Tamer 14 Eylül'de serbest bırakılmıştı. İstanbul'da simit zamlandı. 25 lira olan simit 30 liraya satılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı simit fiyatına yapılan artışı mercek altına aldı. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić görev süresinin dolmasına 7 ay kala istifa etti. Popülist lider 25 Ekim'de yapılacak erken seçimde başbakan olmayı hedefliyor. Şansa kalmaz
4: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
0: A milli takım Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde Ay Yıldızlılar A Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'yı konuk edecek. Bursa'daki maç saat 21.45'te başlayacak. İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Futbolcular sahaya Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak adına siyah kol bantlarıyla çıktı. Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftası 2 derbi maçına sahne oldu. Anadolu Efes Beşiktaş'ı 95-81, Bahçeşehir Koleji'de Fenerbahçe Tarfini 98-83 yendi. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde bir bölüm üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık. Yeni haftanın başında en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşüyor. Ege'de rüzgar da çok serin esiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit seçenekleri Otosor'da.

0: com.tr.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında...

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
5: Kezban'ın günlüğü.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir hafta olsun, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun inşallah. Bereketli yağmurlarla özellikle de memleketin Ege'den, Marmara'dan böyle batı kıyıları, batı tarafı ciddi yağmur alıyor. İstanbul'da öyle sabaha kadar yağdı. Bazı yerlerde su taşkınları oldu. Dikkatli olmak lazım dere yataklarındaki evler açısından özellikle.

Bir Allah'ım var, bir de sen varsın. İmparator söyledi sevenleri için. Ümit Yaşar'la devam edeceğiz. Libya'ya bir selam gönderelim sınırlar ötesine. Ömer, o ben. Selam olsun kral dostlarına demiş. Kayseri Talas'taki eşim Serpil, kızım Ayça, oğlum Mehmet Efe ve tüm o ben ailesine sizin aracılığınızda selam gönderiyorum demiş. Hepimizi de selamlamış, birlikte ailesine de aracılık edelim, sevgilerini, selamlarını iletelim. Gurbette bizi dinleyen bütün kralcılarımıza, aynı zamanda o ben ailesine de gelsin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bizim zamanımızda temlat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
6: Garanti BBVA.
7: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
1: yatsan. Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Çay makinesi deyince vatan.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000

0: diye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Akasa alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
4: Kezban'ın günlüğü.

Ölüm bile çok sevenleri, gerçek sevenleri birbirinden ayıramaz. Giden de burada kalanın en güzel şekilde yaşayabilmesi için veda ederken bile benim için yaşa der. Benimle birlikte öl değil, sevgi böyle bir şey. Sevgi böyle bir şey. Ayrılırken geride bıraktığını hala seviyorsan onun en güzel

0: anlatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Sen bileceksin. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
4: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. BR Artline artısı var.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
2: İlaç gibi radyo. Kral.

Evet, bir kan anonsu yapayım sevgili kralcılar. Sonra yine güzel şarkılarımıza devam edelim. Önce sağlık. Halkalı Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde ameliyat olacak, kalp ameliyatı olacak bir hasta için çok acil ARH negatif kana ihtiyaç var. Eğer kan grubunuz ARH negatifse Halkalı Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde yatan hastamızın ameliyat öncesi ihtiyacını karşılamak için yetişirseniz çok makbule geçer. Haftaya da böyle hayırlı bir işte başlamış olursunuz. Hasta yakınının iletişim numarasını vereyim. Hasta yakını Hayri Kahveci 0543 889 76 62. Hasta yakını Hayri Kahveci 0543 889 76 62 numaralı telefonda hasta yakınını soru da sorabilirsiniz. Halkalı Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde kalp kapağı değişecek. Hastanın ARH negatif kana çok acil ihtiyacı var. O civardaki kralcılarımıza özellikle ilgisini rica ediyoruz. Eğer kan grubunuz ARH negatifse Halkalı Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne yetişirseniz Hayri Kahveci isimli hasta yakını da 0543 889 76 62 numaralı telefondan bilgi verebilir size.

0: eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Evet, programın son yarım saatinde biraz daha eskilere, unutulmayanlara, hayatımıza damgasını vurmuş şarkılara dönelim yüzümüzü, zamanda yolculuğa çıkalım Bergen'in unutulmaz yorumuyla.

Hep diyoruz ya, Allah karşımıza güzel insanlar, hayırlı insanlar çıkarsın diye. Özellikle de evlatlarımıza dua ederken söyleriz. Gerçekten güzel insanlarla karşılaşmak kıymetli. Zalimlere denk gelmek de var. Sonra bu şarkıların yazıldığı hikayeler yaşanıyor işte. Sevgili Muhammed Erzurum'a, toprağıma selamlar. Müslüm Baba'dan bir şarkı istemişsin, finalde çalacağım. Radyonun başında kal. Bütün dadaşlara gelecek. Adnan Emir. Yok bir dakika, onun çalıştığı yerin adı Emir'miş. Hadi tamam, reklam olmasın, yapmayalım. Ürtük sıkıntı yaratmasın sonra radyoya. Adnancığım, tekstil atölyenize selamlar gönderiyorum. Müslüm Baba'dan istediğim bir şarkı var senin de. İki şarkıyı arka arkaya çalacağım sevenleri için.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Evet, geldik yavaş yavaş finale. Fransa'ya, Lyon'a bir selam gönderelim. Murat ve Mahmut Gurbet'te dinliyoruz. Gurbetçilere de gelsin demişler. Ayşegül, finaldeki Müslüm Baba şarkılarını sana da armağan ediyorum. Aynen dediğin gibi Müslüm Baba aşktır. Almanya'ya, Dadaş Akça'ya selamlar. Gurbet'te bizi dinleyen bütün kralcılarımıza. Sait Saraçgil Erzurum'dan selamlamış bizi. Finaldeki Müslüm Baba şarkısı sizlere de armağanım olsun. Benden hemen sonra Ali En Kral şarkılarla mikrofonda. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye de kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank VSEL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
2: seninle. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır. Mutlu akü bir numara.
9: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
10: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.
14: Kezban'ın günlüğü.
15: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yeni hafta yağışla başlıyor. Bugün İstanbul kuvvetli sağanak yağışlı 21, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, İzmir parçalı bulutlu 25, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 20, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5.

sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınızı da bekliyorum. Az evvel Instagram sayfamdan bir fotoğraf paylaştım. O paylaşım fotoğrafın altına istek şarkılarınızı, kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Afrikalı Ali bu arada Instagram hesabım. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşüyor. Ege'de rüzgar da çok serin esiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi göz.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: diye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

olan birlikteliğiniz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ankara'dan yayınımı gerçekleştirmiştim. Kültür Yolu Festivali Ankara'daydı. İstanbul'a dönüş yaptım. Bu arada ekip arkadaşlarım şu an Ankara'da dinliyorlar. Sevgili Volkan bir mesaj göndermiş. Arkadaşlarımızla beraber seni dinliyoruz. Bir de isteğimiz var. Bu şarkıyı başta kral dinleyiciler olmak üzere bizlere armağan edersen seviniriz diye notunu iletmiş sevgili Volkan kardeşim. Kolaylıklar diliyorum ben de. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Dileğim Mutfağı, hoş geldiniz, sevgiler yolluyorum. Sakarya'dan nasılsınız? Güzel bir hafta diliyorum. Hoş geldiniz diye bir not iletmiş. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çalacağım şarkı size de armağan olsun. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son yaptığım paylaşımın altına istek şarkılarınızı ve notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Evet, mesajlarımızla devam edelim. Hayırlı haftalar. Ben Kahramanmaraş'tan Ayten Türkoğlu, cezaevinde yatan oğlum Berat için sizden bir isteğim olacak. Tüm kader mahkumlarına gelsin şimdiden teşekkürler diye bir not iletilmiş ama az evvel çaldım Müslüm Baba. İlerleyen dakikalarda inşallah çalacağım. Kuaför Nezih Manisa'dan selamlarını iletmiş. Mehmet Çepik Fransa Paris'ten kucak dolusu selamlar. Sivas'tan Yorgancı Sami Usta, tüm Sivaslar için senden bir isteğim var. Samsun'dan Sedat, kamyon şoförüyüm. Sıradaki şarkıyı çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar. Tekirdağ Muratlı'dan Ferami Yeşildağ. Sıradaki şarkı yollarda direksiyon başındaki tüm arkadaşlarıma ve aileme gelsin diye bir not iletilmiş. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
5: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok...

devam ediyor Hayriye Akköse. Ordu turna suyundan selam olsun diye bir mesaj iletmiş. İyi yayınlar Özlem Yücekaya, Sivas'tan sevgiler. Bugün doğum günüm, sizden Bülent Ersoy'dan doğum günüm isimli şarkıyı çalmanızı istiyorum diye notunu iletmiş. Allah nice nice sağlıklı, sıhhatli, sevenlerinizle uzun ömürler nasip etsin. İstediğiniz şarkıyı da hazırladım. Gemlik'ten Fatih Bakkal selamlar abi diyor. Kızıma Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı demiş. Onu da dinleteceğim birazdan. İyi yayınlar diye bir not iletmiş sevgili Şükrü Tahran. Hayırlı sabahlar demiş. Konya Bozkır Karaardıç mahallesinden göndermiş sevgili kardeşim mesajını. Ve Ferhat Aydemir hayırlı haftalar, iyi yayınlar olsun diye kısa bir mesaj iletmiş. İlk okuduğum mesajda yer alan istekle Bülent Ersoy'la devam edelim.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 28 Eylül Pazartesi, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Fon soruşturmasına ilişkin gelişmelerle başlayalım. Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Bu kararlar kaldırıldı. Destek Yatırım Bankası ve Özat'a denizcilik bağlantılı fon soruşturmasında ise 6 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında da arama kararı çıkarıldı.

0: edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesabını verecek ifadesini kullandı.
1: Fatma Betül Hanım, ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir. Soruşturmanın selameti açısından yapılacak şeyler vardır. Onları yapıyoruz. Hukuki durum netleştiğinde de yapacaklarımız şeyler var. O zaman geldiği zaman da karar vereceğiz. Ama şu anda siyasi sorumluluk olarak üzerimize düşenleri yapmak açısından bir tereddüdümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın tabii ki durumları titizlikle ele alınacaktır. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğimizin bir kere daha altını çiziyorum. Ki yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek.
0: Kabine Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem başlığı fon soruşturmaları olacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Balıkesir Karesi ilçe başkanlığı için düzenlenen ön seçime katıldı. Biz yeni partiyi iktidar olsun diye kurduk dedi.
2: Bu yönetim bu partiyi girdiği ilk seçime sokacak ve bu yönetim bu partinin muhalefetteki tek kongresini yapmış olacak. İktidara yürüyen bir yönetim yazacağız. Hiç kimse unutmasın, biz yeni partiyi bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurduk.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Bolu'da gerçekleştirdiği milletvekili kampında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi zorla partiye üye yapmadığımız gibi kimseyi zorla partiden de atmadık ifadelerini kullandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Tamer 14 Eylül'de serbest bırakılmıştı. Gaziantep'te yolcu midibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazanın otomobil sürücüsünün hatalı sollaması sonucu gerçekleştiği belirlendi. Hürkuş 2 Hava Kuvvetleri envanterine girdi. TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçaklarının teslimatı 2027'ye kadar devam edecek. Mega kent gece yağmura teslim oldu. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran yağış nedeniyle birçok noktada su baskınları yaşandı. Eyüp Sultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi. İstanbul'da simit zamlandı. 25 lira olan simit 30 liraya satılmaya başlandı. Ticaret Bakanlığı simit fiyatına yapılan artışı mercek altına aldı. Sırbistan Devlet Başkanı Vučić görev süresinin dolmasına 7 ay kala istifa etti. Popülist lider 25 Ekim'de yapılacak erken seçimde başbakan olmayı hedefliyor.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %1,62 düşüşte 12.689,87 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 12.500'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.98, euro 55.78, gram altın 6.544 liradan işlem görüyor. Bitcoin 82.000 dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: A Milli Takım Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde Ay Yıldızlılar A Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'yı konuk edecek. Bursa'daki maç saat 21.45'te başlayacak. İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0 yendiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Futbolcular sahaya Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak adına siyah kol bantlarıyla çıktı. Basketbol Süper Ligi'nin açılış haftası iki derbi maçına sahne oldu. Anadolu Efes Beşiktaş'ı 95-81, Bahçeşehir Koleji de Fenerbahçe tarifine 98-83 yendi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde bir bölüm üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

0: var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi uzanan sahilde.
2: Evet, devam edelim mesajlarımızla. Suriye Halep'ten babamla beraber dinliyoruz. İstanbul'daki arkadaşlarıma selam söylüyorum demiş. Savaş göndermiş mesajı. Suriye'ye de selam olsun. İyi yayınlar. İsmimi okumayın ama demiş, bir isteğim var. Çalarsan sevinirim sevgili kardeşim. Ama herkes okuyor burada ismini. Instagram'dan yazmışsın bu arada. Ali'cim, ben Ahmet Aktaş, Ankara'dan mesajımı okumadın. Kırılıyorum ama demiş, sevgiler demiş. Şimdi gördüm mesajınızı Ahmet Bey. Ahmet Aktaş, selamlar gönderiyorum. Size ve tüm Ankara'daki kralcılara çalacağım şarkıyı armağan edeceğim. Adaşım Ali Antalya'dan göndermiş, Döşemealtı ilçesinden. Hayırlı haftalar diye bir not iletmiş. Karaman'dan sevgiler diyor Lütfi Atalay göndermiş mesajı. Samsun'dan Muharrem, yağmurlu Samsun'dan selam olsun. Şu an sizi eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlu Buğra ile birlikte dinliyoruz. Rica etsek sıradaki şarkıyı da bizlere armağan eder misiniz? Ederiz tabii ki, sıradaki şarkı sizlere benden armağan olsun.

bakmasa eğer, gözlerin gözlerime bakmasa eğer, yüreğin aşkımla çarpmasa eğer, ölürüm o zaman, yaşayamam ben.

Ahmet abi, Ahmet Özyazı en son Konya'da karşılaşmıştık. İstanbul'dan çok eski tanıdığım, çok değerli bir büyüğümdür, arkadaşımdır, dostumdur. Canım kardeşim, sanma ki sessiz kaldım, takipteyim diyor. Her zaman takipteyim. Vallahi İstanbul'a abi geldim ama Cuma günü de Gaziantep'e gideceğim. 9 günde Kültür Yolu Festivali orada devam edecek. İnşallah döndüğümde, önümüzdeki ay bitiyor. Döndüğümde rahat rahat oturup sohbet de ederiz. Aksaray'dan bir mesaj, sevgili Talat bir not iletmiş ama ayakkabıcı abinin adını yazmamış. Az evvel videoda izledim. Bir ayakkabı ustası abimiz Aksaray'da, şu an kral dinliyorlar. Güzel de bir mesaj göndermiş bana. Ayakkabı ustası sevgili abim, saygılar sunuyorum, kolaylıklar diliyorum. Allah senin de yar ve yardımcın olsun. Aksaray ilinde dinleyen bütün kralcılara da çalacağım bu şarkıyı armağan ederek devam edelim.

Evet, yavaş yavaş son mesajlarımıza göz atalım. Herkese selamlar Diyarbakır'dan. Uzun zamandır sizleri dinleyemiyordum ama şimdi büyük bir huzurla dinliyorum. Sanki ruhuma dokunuyor. Şu sıradaki şarkıyı da kendime armağan ediyorum demiş. Fatma Yıldız göndermiş mesajı. İlhan Eskişehir'den takibe devam diye bir not iletmiş. Hamide Samsun'dan göndermiş mesajını. Ali kardeş diyor, Müslüm Baba az evvel çaldım, yalnız sıradaki şarkıyı sizlere göndereceğim. Selçuk Çınarcık'tan iletmiş mesajını. Çaya bekliyorum seni ve Erdem abi demiş. İnşallah bir gün yolumuz düşerse geliriz. Serap Çopur, yıllardır severek dinliyorum. Yağmurlu bir Gemlik gününden sıradaki şarkıyı Manisa Gördes'teki tüm sevdiklerime armağan ederseniz sevinirim. Balıkesir'den Meliha, o da istek şarkısını yazmış. Sevdiklerine armağan etmiş. Coşkun Sabah'tan çok güzel bir şarkı hazırladım. Dinleyelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün
3: evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusumuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
7: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Halbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle. Okuyamadığım birçok mesaj var. Şöyle bir bakayım mesajlara. Kahramanmaraş'tan Ayten mesajını iletmiş. Samsun'dan Sedat göndermişti mesajını. Tekirdağ'dan, Muratlı'dan Ferami Yeşildağ göndermiş. Direksiyon sallayan bütün arkadaşlara armağan edersen seviniriz diye notunu iletmiş. Ondan sonracıma Recep Bodur göndermiş. İskilip'ten iletmiş mesajını. Niğde'den Hakkı Ceran. 15 gündür Niğde'de yayınlarınızı alamıyoruz. Bir ilgilenir misiniz demiş. Hemen teknik arkadaşlara ileteceğim. Temizlik yapıyorum. Bir yandan da seni dinliyorum. Ablam Nursen Şahin'e ve kendime bir şarkı istiyorum demiş. Nuray göndermiş mesajı. Son şarkım her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'dan. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde tekrar birlikte olmak ümidiyle Allah'a ısmarladık.

0: Afrikalı Ali. Afrikalı Ali. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yeni hafta yağışla başlıyor. Bugün İstanbul kuvvetli sağanak yağışlı 21, Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, İzmir parçalı bulutlu 25, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 20, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yağmur gözyaşım dedik. Ferdi abimizi, krallarımızı selamladık. Sevgili Afrikalı Ali'ye de çok teşekkür ediyorum. Yeni haftaya yağmurun bereketiyle başladık. 5 gün boyunca da devam edeceğini de hatırlatmak isterim. Dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var dostlar. Şu anda kimileriniz araçlarınızda, kimileriniz iş yerlerinde, kimileriniz de evlerinizde bana kulak veriyorsunuz. 2 saat boyunca dinlemeye doyamayacağınız, en sevdiğiniz ve özlediğiniz şarkılar bu frekansta olacak. Doğru yerdesiniz. Şöyle açın ağzınızın sesini kardeşim. Birazcık daha Harbi Kız yayında.

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Gönlünün yeri.

Hakan Taşı'nın 90'lı yıllarda canımızı okuyan şarkılarından biridir Sensiz İki Gün. Hala aynı hazzı aldığımız özel yorumlar arasındaydı. Şu dakikalara da acayip güzel yakıştı. Hemen sonrasında Azer Bülbül'le devam ediyoruz. Aramızdan çok erken ayrıldı ama çok güzel şarkılar bıraktı geride. İşte o yorumlarından birini paylaşacağız. Sen hiç aşık olmadın ki sana yalan gelebilir. Bazı acılar anlatılmıyor işte kardeşim. Yaşayan biliyor, yaşamayan inanmıyor.

Sende kaldı yüreğim. Müthiş bir klasiktir. Buran Çeşen'i programımıza ağırladık. Yüreğiniz kimde kaldıysa uykunuz da onda kalıyor kardeşim. Gece gözlerinizi kapatıyorsunuz ama gönlünüz bir türlü uyumuyor. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biridir. 90'lı yıllardan çıkamayacağız bugün belli. Ebru Yaşar'la sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Çok zormuş, çok zormuş bu ayrılma. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma.
1: Aklımda katlanamıyorum, alışamıyorum. Aklımda bir tek sen varsın dedi Emrah. İşte böyle insan bazen birini hayatından çıkarsa da aklından çıkaramıyor. Çünkü bazı vedalar kapıyı kapatsa da yürekteki yerini kapatamıyor. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Çok güzel mesajlar var. Eksik olmayın. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimizin paylaşımlarını birazdan değerlendirmeye başlayacağım. Ama öncesinde Güllü Alemin Kralı'nda.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
5: Güzel bir yatsan.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
8: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
12: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
13: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu akü bir numara.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlara şöyle bir bakalım istiyorum. Kahramanmaraş'tan sevgili Mehmet Budak kardeşim, sana ve tüm çalışma arkadaşlarına da sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Ablacığım Emrah Tezcan ben. Bir şarkı bana da gönderirsen çok sevinirim. Sakarya'dan tüm sevdiklerime selam olsun. Arkadaşlarımla beraber seni dinliyoruz demiş. Eyvallah. Sevgiler, selamlar arkadaşlarına. Balıkesir'den Mustafa'cığım yine ben harbi kız seni dinliyorum demiş. Dinlemekle kalmaksızın aşılayan kralcılarımızdan var olası. Yine Göl'den Uğur eşimle birlikte şu anda çocukları okula getirdik. Yağmur'la kahvaltı yapıyoruz demiş. Yağmur eşliğinde bir de şarkılarımızda renk katmış günlerine ne mutlu. Afiyet olsun diyelim. Yine Göl'e de yazacağımız güzel bir reçete olacaktır. Umuyorum ki bu şarkıyı keyifli dinleyeceksiniz.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde bir bölüm üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bazı şarkılar çok acımasız kardeşim. Bazı sözler de öyle. İşte onlardan biriydi. Bir dilenciyim senden aşkı dilenen dedi Sibel Can. Ne kadar acı değil mi? Bir zamanlar gönlünüzü verdiğiniz insanın kapısında güzel bir sözün, bir ilginin, bir kal demenin peşine düşmek gerçekten insanı çok yoran bir duygudur. Ama bu yorgunluktan kurtulabilmeniz için size bu duyguyu yaşatan insanlardan kurtulmanız gerekiyor. Sevgi dilenerek değil, sevilmediği yerde ayağa kalkıp giderek onurunuzu koruyacaksınız. Sizi gerçekten seven insanların var olacağını düşünerek hayatınıza devam etmeniz sizin için, ruh sağlığınız için, beden sağlığınız için en doğru karar olacaktır dostlar. Gerçekten Allah yardımcınız olsun diyorum. Karşılıksız seven tüm dinleyicilerime de yazmak istediğim bir reçete daha var ki Harika Avcı'yla devam ediyoruz.

Evet, karşılıksız seven dinleyicilerimizin mesajları olduğu kadar birbirini çok seven çiftlerimiz de var. Onlardan biri de Almanya'dan sevgili Şeniz'cim. Bugün evlilik yıl dönümünüzmüş. 21 yılı geride bırakmışsınız. Sevgili Hüseyin abicim, sana da sevgiler. Şeniz ve sevgili Hüseyin çiftimize ve onun gibi bugün evlilik yıl dönümü olan tüm dinleyicilerimizin de evlilik yıl dönümünü de kutlamış olalım bu vesileyle. Harbi kız selam olsun. Samsun'dan seni dinleyen bir kralcıyım. Hayat arkadaşım için, can yoldaşım için bir şarkı çalarsan çok sevinirim. O benim kara gözlüm demiş, onu çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Mustafa eşi Emine'sine armağan etmiş. Biz de bu şarkıyı ona da gönderiyoruz. Ve son olarak da Halbican Karaman'dan seni dinliyorum demiş Lütfü Atalay abicim. Sevgilerimizi gönderiyoruz Karaman'a da. Hemen de reçetemizi yazalım.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşüyor. Ege'de rüzgar da çok serin esiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
5: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bir...

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Dönüp de sen beni bıraktığın gibi bulmayacaksın. Çünkü ben artık senin bıraktığın yerde değilim. O kapı aynı kapı olabilir ama kapının ardındaki insan artık aynı insan değil diyenler. Bu şarkı benden size armağan olsun. Bazı ayrılıkta insanı değiştirmez sanıyorlar ama insan en çok da değer görmediği yerde büyüyor, öyle değil mi dostlar? Peki olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Bol sistemli bir Ferdi Baba yorumu var ki bu şarkıyı da hakkıyla dinleyeceğinize inanıyorum. O halde ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

Sen sevmesen de olur, seven bulunur elbet. Müslüm Gürses Alemin Kralı'ndaydı. Hemen sonrasında yine kralcılarımıza yakışır bir Orhan Gencebay yorumu var ki, İsmail kardeşim eşi Pervin için bir şarkı istemiş. Kıbrıs'tan bize dinleyen kralcılarımızdan selam olsun. Aç sesini kardeşim diyerek mesajını bize ulaştıran kralcılarımız arasında sevgili Ali kardeşimiz var. Kelkit'ten selamını aldım. Her tarafı şarkılar için çok teşekkür ediyoruz Harbi Kız diyen kralcımız var. Sevgili Orçun kardeşimize koyu bir Harbi Baba hayranıymış. İnşallah bu şarkıda duygulara tercüman olacaktır. Balıkesir'den tır şoförü olan sevgili Okan kardeşim sana ve sevdiklerine de selam olsun. Almanya'dan Dadaş Akçay kardeşimiz de yoklamada yerini alan kralcımızdan Mustafa Şahin. Avusturya'dan Viyana'ya doğru seyir halindeyim Harbi Kız. Annem Naciye, Şahin ve Mehmet. Şahin'e bir şarkı rica ediyorum demiş. Tüm sevdiklerine de sadık şarkıyı armağan etmekte. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kaptanlarımıza da yazıyoruz reçetemizi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu.

Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
4: Güzel bir yatsan. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
7: Bugünden yarına, Allianz seninle.
6: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertise.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

Alemi Kralı'nda geldi programımızın sonuna. Yayınımızın başında söylemiş olduğum gibi bu hafta itibariyle 5 gün boyunca İstanbul'da ve birçok ilimizde yağmur hakim. Haliyle böyle havalarda yollarda kaygan olmakta. Kaygan zeminde su birikintilerine karşı yayınlarımızın çok daha dikkatli olmasına önem rica ediyoruz. Direksiyon başında bize dinleyen krallarımızda sizler de hızınızı düşürün. Takip mesafenizi lütfen koruyun. Yağmurun bereketi bol, kazası uzak olsun. Kendinize çok iyi bakın. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşimin kolaylıklar diliyorum. Yarın nasip olursa saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 28 Eylül Pazartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Fon dolandırıcılığı soruşturması ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bugün yeni dalga operasyon yapıldı. 8 şüpheli hakkında yeni gözaltı kararı çıktı. 2 kişi ise aranıyor. Soruşturmada şu ana dek de 51 kişi tutuklandı. Şirketlere yönelik tedbir kararları ise kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da tasfiye sürecine ilişkin bugün yeni açıklama geldi. Fondan alacaklı olmak için 16 Eylül saat 13.30'a dek verilen emirlerin kabul edileceği bildirildi. Temerrüde düşen fonlarda ödeme alınmadıysa emirler iptal edilecek. Bugün saat 16'da da kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak ve en öncelikli başlık fon soruşturması olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de fon soruşturmaları ile ilgili açıklama var. Faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacak dedi Bakan Şimşek. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin ise devam ettiğini dile getirdi. Şimşek ayrıca reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir ifadelerini kullandı. Ayrıca Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarını gözettiklerini belirtti. Geçelim bir diğer önemli başlığa. Terörsüz Türkiye sürecindeki çerçeve yasa kapsamında oluşturulan kurul bugün ikinci toplantısını yaptı, ardından da yazılı açıklama paylaşıldı. Alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanlarıyla kurumlar arası koordinasyon konuları görüşülerek karara bağlanmıştır. Kurul üstlendiği bu tarihi görev ve sorumluluğun bilinciyle kanunun ruhuna ve devletimizin kararlılığına uygun olarak çalışmalarını hassasiyetle ve tam bir eş güdüm içinde sürdürmeye devam edecektir ifadelerine yer verildi. Mecliste de 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesiyle başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. Yeni yasamayalı Perşembe günü başlayacak. İlk olarak terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları yakından takip etmek amacıyla bir izleme komisyonu kurulacak. Ve yargıdan manşetlere geçelim. İstanbul'da siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü için tutuklama talep edildi. Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olan İnönü Akgün Alp de tutuklanması istenen isimler arasında bulunuyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Tamer 14 Eylül'de serbest bırakılmıştı. Soruşturmada bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Bir sıcak gelişme, 1 Haziran'da sahnelediği komedi gösterisinin ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında açılan davanın bugün ilk duruşması görüldü. 88 gün sonra hakim karşısına çıkan Göktaş tahliye edildi. Kırıkkale'nin Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltındaki 35 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Osmaniye'de bugün bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okul bahçesinde vuruldu. Ağır yaralı öğretmen kurtarılamadı. Girne açıklarındaki feribot kazasıyla ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Batıktan 1 kilometre uzakta 2 naaşa ulaşıldı. 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcuysa hayatını kaybetmişti. Sınır ötesine uzanıyoruz. Amerikan Başkanı Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum dedi. Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın hafta içinde yaptığı ateşkes önerisini ise reddettiğini açıklamıştı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtimar Ben-Gvir yine tartışma yarattı. Gvir, bir Filistinli mahkumun hücresine baskın yaptı ve Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını söyledi. Yapay zeka güvenlik ihlallerine bir yenisi daha eklendi. OpenAI, eğitim ortamındaki bir yapay zeka modelinin güvenlik duvarını aşıp internete ulaştığını duyurdu. Şirket eğitim faaliyetlerini askıya aldı. Ve Türkiye'nin en köklü film festivallerinden Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu yıl 33. yaşını kutluyor. Festivalin açılış töreninde Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine verildi. Festival 4 Ekim'e dek sürecek. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Amirli takım Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde. A Yıldızlılar A Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'daki mücadele saat 21.45'te başlayacak. İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0'la geçtiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Futbolcular sahaya Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için siyah kol bantlarıyla çıktı. Türk satrancının yıldızı Yağız Kağan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Büyük usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarası Koruna ile berabere kalan Erdoğmuş turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı. 2015'ten beri koruduğu rekorunu geride bıraktı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul ve Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde bir bölüm üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten

haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında alemin kralında her zaman olduğu gibi kralcılarımızla buluştuk. Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık. Teşekkür ediyorum sevgili Harbi Kız. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin istiyorum. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayan herkese de birbirinden değerli sanatçıların şarkılarını ulaştıracağız. Birazdan nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum kralcılarımıza. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Kibariye'nin o güzel yorumuyla alemin kralında kralcılarımızı baş başa bıraktık. 0532 703 92 00 alemin kralına ulaşabileceğiniz WhatsApp numarası. Selami Şahin'in şarkıda söylemiş olduğu gibi unutulmak insanın başına gelebilecek bana göre en ağır cezalardan biri. Hele ki unutan o kişi sizin her nefesinizde var olan biri ise. Selami Şahin de bu şarkının bana göre her mısrasında bizi o acımasız gerçekle yüzleştiriyor. Yani kıymeti bilinmeyen her sevgi bir gün sahibini vuruyor. Bazen hayatınızı adadığınız, uğruna dünyayı karşınıza aldığınız o insanın sizi bir kalemde silip atması tam anlamıyla da bunu anlatıyor kralcılar. Açıkçası zaman her şeyi değil, sadece sevmeyi unutanları hatırlatır.

1990'lı yıllara damgasını vuran şarkılar ard arda kralcılarımıza ulaşmaya devam ederken bu şarkılara bulunmuş olduğu ortamlarda eşlik edenler var. Biliyorum, hissediyorum bunu. Ya da şarkıları dinlerken içten bir of çekenler vardır aranızda. Duyguların dilidir şarkılar. E peki bu şarkıları kimler sevdikleriyle paylaşmayı istiyor? Sami Biricik anneciği Günay Hanım'a armağan ediyor. Onu çok sevdiğini dile getirmiş. Sevgili Sami anneciğini de inşallah dinliyordur. Adana'dan sevgili Okan'a armağan olsun şarkı. Uzun Yol Kaptanı Osman Baydoğan sıradaki şarkıyı kral dinleyenlerine ve tüm kaptanlara armağan etti. İyi seyirler, kazasız belasız sürüşler. Hatay'dan Metehan'a bir şarkı isteği var fakat kralcımız ismini yazmamış. Gaziantep'ten Akif sıradaki şarkıyı Servet ve tüm çalışma arkadaşlarına hediye ederken Hüseyin Demir de Ali'ye ve Oğuz abiye tüm seni dinlemekte olan gençlere armağan ediyorum der. İsviçre'ye dönelim. Şemsettin Bey, sizi unutmayalım. Adana'dan Mustafa Tanrıöver Biricik kızına armağan ediyor şarkıyı. Alemin kralındasınız, Kaan'la birliktesiniz. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Saat 17'yi gösterdiğinde kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Programın ikinci saatinde de ustalara saygı kuşağında, babalar restelinde her zaman olduğu gibi kralcılarımızın da duymayı istediği, eşlik etmeyi istediği şarkılara yer vereceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosol.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: yatırımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

Rıcan Deniz, sen gelmezsen alemin kralında kralcılarımıza armağandı. Az sonra da ilk saati geride bırakacağım. İkinci saate adım atacağız. Serkan Kaya, miras desin. Çoğu zaman kralcılar gerçek miras parayla pulla değil, yürekten yüreğe bırakılan acılar ve bazen de şarkılar olabiliyor dinlemiş olduğunuz gibi. Bize kalan ne varsa bu hayatta ya yarım kalmış bir sevdanın enkazı ya da gururla taşınan bir hasret mirası olabiliyor. Belki de birçoğumuz bazen bir eşyada, bazen bir seste, işte bazen de bu anılar, bu şarkılar eşliğinde bizi eskilere götürdüğünde söylenecek tek söz, yapılacak tek şey susmakta olabiliyor.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Amirli takım Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde. A Yıldızlılar A Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'daki mücadele saat 21.45'te başlayacak. İsrail karşıtı protestolar yeşil zemine taşındı. İrlanda'nın İsrail'i 3-0'la geçtiği UEFA Uluslar Ligi maçına saha içi eylemler damga vurdu. İrlandalı futbolcular karşılaşma öncesi İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğdi. Futbolcular sahaya Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için siyah kol bantlarıyla çıktı. Türk satrancının yıldızı Yağız Kağan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Büyük usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarası Koruna ile berabere kalan Erdoğmuş turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı. 2015'ten beri koruduğu rekorunu geride bıraktı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde bir bölüm üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Radyolarını yeni açan kralcılarımız, hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir hafta diliyorum tekrar tekrar. Az sonra ustalara saygı kuşağı Babalar Resteli var ve bu bölümde yer verdiğimiz şarkılar özellikle kralcılarımızın da duymayı zannediyorum ki duyanların da eşlik ettiği şarkılar olacak. Babalar Resteli'nin içerisinde çok fazla anons yapmıyorum. Arda arda bu özel şarkıları sizlere keyifle dinletmek bana düşüyor. 0532 703 92 çift 0 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Babalar Resteli'nin sonunda da gelen mesajlarınızı şöyle bir okuyalım isterim ve hayatımıza damgasını vuran şarkılar rahmet ve dua ile analım. Ferdi Baba yorumuyla başlayacak. Şöyle bir kademe daha yükseltelim kralcılarımız, radyolarımızın sesini. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum, emekçilerimize. Evlerinde bizleri ağırlayan kralcılarımız, sizleri unutmuyorum. Tabii ki yollarda seyir halinde bulunan sürücülerimize, akabinde de gurbetçilerimize bu şarkıları keyifle hediye ediyorum.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşüyor. Ege'de rüzgar da çok serin esiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.

0: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailen'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
3: bak. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: İlaç Gibi Radyo. Kral FM'de unutulmayanlar.

Tabii ki bize kalan dinlemiş olduğumuz bu şarkılara eşlik etmek ve öncelikle hem Ferdi Baba'yı, sonrasında da tabii ki Müslüm Baba'yı rahmet ve dua ile anmak kalıyor. Babalar restlerini geride bırakırken gelen mesajları da şöyle bir değerlendirelim. Sonrasında veda faslı için kralcılarımızla birlikte olacağız. Sevgili Ahmet, Tekirdağ yolunda seyir halinde yer verdiğimiz Müslüm Baba şarkısına öncelikle yanımda olan baldızım Esra ve tüm Adıyamanlılara armağan ediyorum diyor. Osmaniye'den Rahime Hanım, Rahime Topal'a ailesine ve sevdiklerine hediye edelim. Teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Duygu Hanım'a, Denizli Tavaş'tan Hasan Akbaba'ya, Mehmet Pullu, Biricik oğlu Berat'a armağan ediyor ve yanındaki arkadaşlara saygı ve sevgilerimizi iletelim biz de. Bingöl'den Hasan Kılıç, Muhammed Enes Karabacak'a, Kahramanmaraş'tan Mehmet Budak Çırakoğlu'na, Bursa'dan Burcu Erat, İzmir Urlalılara ve eşi Levent Erat'a'ya. Muhterem Hanım hoş geldiniz. Kızımın yanında Çorlu'da seni keyifle dinliyorum der. Sevgilerimizi ulaştıralım. Size ve Biricik kızınıza da armağan edelim şarkıyı. Trabzon Maçka'dan Şeref Bey, Asım'a armağan ederken Erzurum'dan sevgili Muhammed. Almanya Hert'ten Fatuş Hanım, Biricik evladının bugün doğum günü. Doğum gününü kutlayalım. Nice mutlu yaşları olsun. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde bir ömür diliyorum. Bugün doğan tüm kralcılarımıza da. Gaziantep'ten Cuma Bozkurt, tüm servisçilere ve Levent Bey'e de armağan etmiş şarkıyı. İmparator yorumuyla Babalar Restelini, Ustalara Saygı Kuşağını yine unutulmayan bir şarkıyla sona erdiriyorum kralcılarımız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

Malum veda faslı, öncelikle kralcılarımıza teşekkür edelim ve hatırlatmış olduğumuz gibi Kaptan Şener'imize mikrofonu devredelim. Evlerinde ve tabii ki iş yerlerinde bizleri dinleyen kralcılarımıza hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam ve tabii ki güzel bir hafta diliyorum. Seyir halinde bulunan sürücülerimiz kazasız belasız hayırlı yolculuklar. Tabii ki hızınızı azaltın, sevginizi arttırın ve Kral Efendi'den ayrılmayın. Kaptanım, İzmir'de durum nasıl bilmiyorum ama İstanbul genelinde ve yurdun birçok bölgesinde artık yağmurlar başladı. Lütfen sürücüler gaza basarken iki kere düşünün. Takip mesafenizi koruyun. Sevdikleriniz sizi evinizde bekliyor. Biz size yoldaş olmaya devam ediyoruz ve mikrofonu sevgili kaptanımıza, Kaptan Şener'e devrediyoruz. Kaptanım, iyi yayınlar diliyorum tekrar sana ve mikrofonu her zaman olduğu gibi sana devrediyorum.

0: Kral FM Haber. İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 28 Eylül Pazartesi, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı geldi. 2 kişi ise aranıyor. Şirketlere yönelik tedbir kararları da kaldırıldı. Sermaye Piyasası Kurulu fondan alacaklı olmak için 16 Eylül saat 13.30'a dek verilen emirlerin kabul edileceğini açıkladı. Temerrüde düşen fonlarda ödeme alınmadıysa emirler iptal edilecek. Bugün kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Masadaki öncelikli başlık fon soruşturması. İstanbul'da siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltındaki 6 şüpheliden 4'ü için tutuklama kararı çıktı. Olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olan İnönü Akgün Alp de tutuklanması istenen isimler arasında bulunuyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Sahnelediği komedi gösterisinin ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı. 88 gündür tutuklu bulunan Deniz Göktaş ilk duruşmada tahliye edildi. Osmaniye'de bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okul bahçesinde vuruldu. Ağır yaralı öğretmen kurtarılamadı. Girne açıklarındaki feribot kazasıyla ilgili arama çalışmaları devam ederken bir gelişme yaşandı. Batıktan 1 kilometre uzakta 2 naaşa ulaşıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerikalı müzakerecilerin bu hafta İran'la daha fazla müzakere yapmasını bekliyorum açıklaması paylaştı. Trump geçtiğimiz hafta içinde İran'ın yaptığı ateşkes önerisini reddetmişti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir yine tartışma yaratacak bir hareket yaptı. Bir Filistinli mahkumun hücresine baskın yaptı ve Filistinli esirlerin idam edilmesi için çalışacağını söyledi. Yapay zeka güvenlik ihlallerine bir yenisi daha eklendi. OpenAI, eğitim ortamındaki bir yapay zeka modelinin güvenlik duvarını aşıp internete ulaştığını duyurdu. Şirket eğitim faaliyetlerini askıya aldı. Savunma sanayinde bugün önemli bir tören vardı. Hürkuş, Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Türk pilotlar artık temel eğitimlerini Türk mühendislerin ürettiği Hürkuşlarda alacak. TUSAŞ tarafından üretilen eğitim uçaklarının teslimatı 2027'ye kadar devam edecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişilebiliyor. Kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Amili takım Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetin peşinde. Ay Yıldızlılar A Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'yı konuk edecek. Bursa'daki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Trabzonspor Ruslan Malinovski'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı. Ukraynalı futbolcu sol dizinden ameliyat edildi. 33 yaşındaki futbolcunun sahalardan 2 ay uzak kalması bekleniyor. Türk satrancının yıldızı Yağız Kağan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Büyük Usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarasıyla berabere kalan Erdoğmuş, turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı ve 2015'ten beri koruduğu rekorunu geliştirdi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde bir bölüm üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi rahat.

Selam olsun kralcılarımıza, selam olsun güzel yüreklere. 28 Eylül 2026 Pazartesi günü ve sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu teslim aldık. İzmir'de sevgili Kaan sormuştu, hemen cevaplayalım. Böyle ara ara bulutlanıyor ama gün içerisinde günlük güneşlik, güneşin kendini ara ara gösterdiği güzel bir gün olarak yine tarihte bugün hatırlanacak belki de. İstanbul ya da çevre iller, Anadolu'm gibi yağış dün biraz almıştık. Bugün gayet açık bir gündü İzmir civarında. Sevgili kralcılara selam olsun diyelim. Böyle güzel bir günden, İzmir'den hepinize selamlar sevgili kralcılar. Umut ediyorum gününüz çok güzel geçmiştir. Akşamınız da güzel olsun diyelim. Haftanın ilk iş gününü yavaş yavaş geride bırakacağız. Mesai saatlerinin bitimine doğru siz güzel yüreklerle şarkıları, duyguları paylaşacağımız güzel bir müzik yolculuğuna çıkacağız. Yeni hafta hepimize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk, bereket getirsin. İyi haberler alalım. Afetsiz, sorunsuz, problemsiz bir hafta olsun diyelim. Hoş geldiniz efendim. 19'da Melis burada oluncaya dek. Buyurun yolculukta şarkıları, duyguları paylaşmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşüyor. Ege'de rüzgar da çok serin esiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olun.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sen

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Güzel yolculuğumuzda, seyrimizde böyle efsane güzel şarkıları paylaşırken bir yandan iletişim bilgilerini hatırlatma vakti. Sizler nerelerden yazabilirsiniz sevgili kralcılar? Programa mesajlarınıza katılımda bulunabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece Kral FM Kaptan Şener profilini Instagram'dan takip etmek, oradan direkt mesaj bölümünden yazabiliyorsunuz. Bir de Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Sevgili kralcılar, mesajlarını ulaştırabilirler. Hemen isterseniz vakit kaybetmeyelim, şöyle birkaç dinleyicimizi selamlayalım. Saatler öncesinden yazanlar yine var tabii. Bugün de böyle programa hani bir Yaren'le buluşur gibi, bir dostla, bir arkadaşla, bir aileyle buluşur gibi böyle erkenden mesajlarını ulaştırıp her gün buluştuğumuz canlar var. Sevgili Vural, teşekkür ediyorum, yüreğine sağlık. Şarkılarım armağan olsun. Tülay Keskin takipteydi. Güne söz bırakmış o da bugün de. Ne yazmış? Hayat bir tercih meselesidir. Geçmişi düşünürsen masal, geleceği düşünürsen hikaye, bugünü düşünürsen gerçektir. Her güne hayatının en güzel günü olması için şans ver diyor. Kesinlikle katılıyorum. Güzel bir söz. Hilmi Hanım takipteymiş, selamlarımızı iletelim. Paylaşımlarda bulunmuş, bizleri de hikayelerine etiketlemiş sanırım. Ayten Telmi, kaptanımız canımız, keyifli akşamın olsun hepimize. Kalbi gönlü güzel, Mevlana'nın 7 öğüdü demiş. Geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım aslında, tekrar paylaşmış herhalde. Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol, şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol, hiddet, asabiyette ölü gibi ol, tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte de deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Seni seviyoruz, Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz, yüreğinize sağlık. Geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Yine yayınımıza aktarmıştık. Bugün de bir tekrar ettik, değil mi? Ebu Bekir Ayobi, günün sözü şu olsun diyor. Dünyadaki en ağır yük iyi niyet ve iyiliktir. Çünkü karşılığı hep ihanet ve nankörlükle ödenir. Yalova merkezden selamlar, sevgiler, saygılar. Hayırlı yayınlar diliyorum kaptanım diyor. Selamı olsun diyelim bizden de Yalova merkeze. Yüreğinize sağlık. Nur Sayın dinlemede, merhabalar Şenercim. Güzel bir haftaya başlangıç olsun diyor. Keyifli yayınlar diliyorum. Selam ve sevgilerimle demiş, bizden de selam olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. İlk mesajlar dillendirdik bile. Alemin Kralı'nda Kaptan'la seyir devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
7: Mondium'a bak, ama dememek için Elmas Sigorta.
8: 10 yılı aşkın sürede Prime Computes Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
9: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
10: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
13: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
14: Bize huzur lazım.
15: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımı...

0: petrol ofisi uygulamasında.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

güzel ezgilerle sevgili kralcılar ilk saati bir tamamlayalım artık yavaş yavaş. Böyle su misali akıp geçiyor yine zaman. Efendim trafiğin yoğunlaşacağı saatler yaklaşıyor. İş çıkış saatleri malumunuz. Lütfen güzergahlarınızı kontrol edin. Yollara öyle çıkın. Büyük şehirlerdeki kralcılarımız hem servislerin yollarda olduğu iş okul çıkış saatleri. Bir de günlerden pazartesi olunca mega kentlerde trafik bazen durma noktasına gelebilir. O yüzden tedbirli ve dikkatli olun. Hepinize iyi yolculuklar olsun şimdiden. Saati uğurlamadan bu hatırlatmayı yapmak istedim. Sevgili kralcılar, birçok bölgede yağış da var. Ona göre hani böyle gaz pedalına dokunurken sevdikleriniz, sevenleriniz aklınızda olsun. Biraz daha dikkatli olun. Ve yine çok güzel bir şarkıyla ilk saat tamamlansın. Saat başı ana haber bülteni var. Sevgili kralcılarla birlikte günün gelişen haberlerini haber merkezimizden bir dinleyelim. İkinci saatte yine şarkılarım, yine sohbetim. Tabii ki sizlerin o güzel mesajları da dahil olmak üzere keyifli bir yolculuğa devam edeceğiz. Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 28 Eylül Pazartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Fon soruşturmasında bugün 4. dalga operasyon gerçekleşti. Soruşturmanın odağında bu kez Özata Denizcilik'le destek faktoring şirketleri vardı. İki şirketin de yönetim kurullarında görev yapan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı ve 9'u gözaltına alındı. Öte yandan daha önceden gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'sinin emniyet işlemleri sona erdi, adliyeye sevk edildiler. Soruşturmada şu ana dek 51 kişi tutuklandı. Öte yandan hafta sonunda da soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mal varlığı ve para hareketlerini şüpheli bulduğu 46 kurum, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşun mal varlığı için tedbir kararı verdi, ancak Sermaye Piyasası Kurulu kararın kurum ve fonlar için yeniden gözden geçirilmesini istedi. Bunun üzerine kurum ve fonlarla ilgili tedbir talebi kaldırıldı. 42 gerçek kişinin mal varlıklarına yönelik tedbirse devam ediyor. Kabinede bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Fon soruşturması öncelikli başlıklar arasında. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında oluşturulan koordinasyon kurulunda 4 alt komisyonun görev tanımı netleşti. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sürece yönelik kararlılık vurgusu yapıldı. Mecliste yeni yasama yılı Perşembe günü başlayacak. İlk olarak Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları yakından takip etmek amacıyla bir izleme komisyonu kurulacak. İstanbul'da siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltındaki 6 şüpheliden 4'ü için tutuklama talep edilmişti. Geçtiğimiz dakikalarda 3 kişinin tutuklandığı, 1 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Tutuklanan isimler arasında eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp de bulunuyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan dönemin cezaevi doktoru Turgay Tamer, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Tamer 14 Eylül'de serbest bırakılmıştı. Soruşturmada bugüne dek 9 kişi tutuklandı. Sahnelediği gösterinin ardından tutuklanan komedyen Deniz Göktaş yargılandığı davada bugün ilk kez hakim karşısındaydı. 88 gün sonra mahkeme iki ayrı suçtan 19 ay hapis cezasına çarptırdığı Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. Osmaniye'de bugün bir öğretmen husumetli olduğu yeğeni tarafından okul bahçesinde vuruldu ve kurtarılamadı. Rehberlik ve psikososyal destek ekiplerinin görevlendirildiği okulda bugün ve yarın eğitime ara verildi. Megakent İstanbul haftaya yağmurla başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle de birçok noktada su baskınları meydana geldi. Eyüp Sultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir apartman tahliye edildi. Fatih'te de bir yol çöktü. Bursa Deniz Otobüslerinin 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Peki yağışlar devam edecek mi ve hangi bölgeler daha fazla yağış alacak? Yanıtlar NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan.
2: Hem İstanbul hem Türkiye için yağışlı bir hafta. En fazla yağışı da İstanbul aldı. Dün akşamdan bu sabaha İstanbul'da en fazla yağış da tam Ömerli Barajı'nın üzerine yağdı. Bu tabi barajlarımıza da büyük bir fayda sağlayacak. Bir hafta daha yağışların devam ettiğini düşünürsek neredeyse %5, %8'lik bir artışa neden olabilecek de yağış ara verdi ama devam edecek. Akşam saatlerinde yine aralıklı yağmur var, yarın var, öbür gün var. Çarşamba bir gündüz saatlerinde ara verecek ama Perşembe, Cuma ve Cumartesi yine sağanaklarımız var. Her gün 5 ile 15-20 kilogram arasında yağış daha ilave olacak bu yağışlara. Yani bir haftanın sonunda yağış miktarı 150 kilogramı geçebilir İstanbul'da. O nedenle heyelan tehlikesi devam ediyor. Ayrıca su baskını da tehlikesi de. Çünkü ara ara kuvvetli yağacak bu yağmurlar. Bu arada sıcaklık düşük. Çünkü kuvvetli bir Poyraz var. Bu Poyraz 3-4 gün daha devam edecek. Hissedilen sıcaklık dışarıda 15 derece civarında. Bu rüzgar sadece İstanbul'da değil, tüm Marmara hattında ve İzmir'e kadar kuvvetli. Manisa, Çanakkale hattında da kuvvetli esmeye devam edecek. Karadeniz hattında da bu yağışlar neredeyse 5-6 gün sürecek. Akdeniz bölgesinde bugünkü yağışlar şiddetli. Bir de Perşembe günü yağışlar şiddetli. Yarın ve Çarşamba günü biraz daha az noktaya etkileyecek ama o günlerde de şiddetli yağış var. Ege'de İzmir, Manisa, Kütahya hattında yarın ve sonraki gün sağanak geçişleri olacak. Doğu bölgelerde var. Ankara'da dün su baskınları yaşandı. Ankara'ya İstanbul'dan daha az yağış düşmüştü. 30'la 37 kilogram arasında. Yarın yine bir 20-25 kilogram yağmur düşebilecek Ankara'ya. Yine sağanak şeklinde bir yağış var. Doğu bölgelerimizde Erzurum, Van hattında yağış var. Su baskınlarına ve heyelana karşı Karadeniz bölgesinde de dikkatli olmak gerekiyor.
1: Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve aday şifresi ile erişilebiliyor. Kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarsa 2-4 Ekim'de yapılacak. Şansa kalmaz işimiz. Expertise.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Amili takım Uluslar A Ligi'nde ilk galibiyetinin peşinde. Ay Yıldızlılar A Ligi 1. grup 2. maçında saat 21.45'te Bursa'da İtalya'yı ağırlayacak. 5 yaşında başladığı spor hayatını azimli ve disiplinli çalışmayla dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı. Türk motor sporlarında tarihi başarıya imza atan 27 yaşındaki Ali Türkkan, Dünya Rally Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. Türk satrancının yıldızı Yağız Kağan Erdoğmuş başarılarına bir yenisini daha ekledi. Büyük usta 15 yaşında satranç tarihine geçti. 46. Satranç Olimpiyatı'nın son turunda dünya 3 numarasıyla berabere kalan Erdoğmuş turnuvayı 8/10 puanla namağlup tamamladı ve 2015'ten beri koruduğu rekorunu geliştirdi. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul ve Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
7: Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde bir bölüm üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Efendim bazen öyle, yolcu yolunda gerek. Vallahi bazen ulaşmak değil de ben yolda olmayı seviyorum galiba. O yüzden namımızla, hani Kaptan Şener namıyla yollardayız ya genelde. Karavanımızdan, yürüyen stüdyomuzdan siz güzel yüreklere seslenmeye devam ettiğimiz programımızda ikinci saate hoş geldiniz. Yollardaki dostları selamlamıştık, iyi yolculuklar olsun diyelim tekrar. Uzun yol kaptanlarımızı unutmayalım bu arada. Onlara da kazasız belasız iyi yolculuklar, iyi seyirler olsun. Bizlerle birlikte mesaide olan canlar kolaylıklar diyelim efendim. Nöbette görevde olan kahramanlarımız sizlere de vukuatsız iyi nöbetler diyelim. Ve istirahatteki dostlara da çok güzel bir hani pazartesi yorgunluğunu, stresini geride bıraktığınız güzel bir akşam olsun diyelim değil mi? Sevgili kralcılar, güzel dilekler, temenniler sıralandı. İkinci saate hoş geldiniz. Umut ediyorum bulunduğunuz ortamlarda, bulunduğunuz mekanlarda huzurunuz, en önemlisi huzurunuz tabii, keyfiniz yerindedir. Şimdi şarkılarımızla daha bir keyifli hale getirmeye çalışacağız. Buyurun 90'lı yıllara bir uzanalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Mondium'a bak. Ama dememek için ama sigorta.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
6: Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
7: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
6: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere giniş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026, 31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Albert Genau cam balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
2: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
3: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
6: Mindus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Bal bal bal bal parmak. Bal bal bal bal parmak.
8: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
9: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
10: Getir, bir mutluluk getir.
11: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
8: Kaptan Şener.
5: İlaç gibi radyo.

0: Evet.
1: Evet, yavaş yavaş artık akşam güneşi vakitlerini geride bırakacağız. Akşama merhaba diyeceğiz sevgili kralcılar. Yolculuk ve seyir devam ediyor. Bizlerle birlikte olan canlar, kralcılarımızın o güzel mesajlarını dillendirme vaktimiz gelmiş. Kimler nerelerden takipte, kimler bizleri dinliyor? Hiç vakit kaybetmeden şöyle selamlamaya çalışalım o güzel yürekleri. Emine Hanım Hollanda'dan takipteymiş bugün de. Yeni başladığımız bu hafta, geçirmiş olduğumuz haftadan daha güzel olsun çok istiyorum. Güzel yürekli Kaptan Şener. Acılardan, belalardan uzak, mutlu bir haftamız olsun. Huzurlu ve sevgi dolu. Ama maalesef yine bir öğretmenimiz Osmaniye'de lisenin bahçesinde hayatını kaybetmiş. Mekanı cennet olsun. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Sabırlar diliyorum, saygılarımla demiş. Evet, bültenimizde de takip ettiğimiz üzere maalesef bir eğitim neferimiz daha yaşamdan koparıldı. Ruh şad olsun diyelim, yakınlarına sabır dileyelim. Yani bu şiddet konusu nereye gidiyor? Gerçekten gözden geçirmemiz gerekiyor. Biz bir dönemin yetişkinleri ne yaptı da bu gençlere, şimdiki yetişkinlere böyle kötü örnekler oldu diye düşünüyorum bazen. O yüzden hep diyoruz ya, yani doğayı seven, hayvanları seven, bir karıncaya bile incitmemeye çalışan evlatlar yetiştirmek gerekiyor. Çocukları güzelleştirirsek dünyada güzelleşecek galiba, değil mi? Kaptan hoş geldin, yağmurlu Beykoz'undan sevgiler demiş Tuğba Zaman. Güzel bir söze denk geldim. Senin sesine ve yorumuna yakışır diye düşünüyorum. Ne diyordu üstad? Yalansız, dolansız, en samimi mevsimdeyiz. Çürüyen, kuruyan ne varsa dökülüyor bir bir dalından. İyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Tuğba Zaman'a. Ve yazamadı beyler, hamurluydu, kusura bakmayın, keyifli yayınlar demiş Can demiş. Sevgili Didem Bursa'dan kolaylıklar diliyoruz, mutfakta hazırlıklar yapılıyor bir yandan. Efendim afiyet olsun diyelim şimdiden. Hoş geldin Can Kaptan, nasılsın? Hafta sonun güzel geçmiştir inşallah. Yağmur iki gündür şiddetini bırakmıyor. Bir de çok soğuk, rahmet yağıyor. Dikkat et kendine. Ben hastayım galiba diyor. Grip oldum. Huzurlu bir pazartesi dileklerimle demiş. Selam olsun diyelim. Güzellikleriyle, sevgiyle bir hafta gelsin demiş hepimize inşallah. Mehmet Çelebioğlu, kıymetli Kaptan Şener abim hoş geldin, sefalar getirdin, mutlu huzurlu haftalar diliyorum demiş o da. Hepimize çok güzel bir hafta olsun. Neslihan Hanım, Kaptan hoş geldin, güzel yürekli, bugün de geldik, yerimizi aldık, dinlemede olacağım demiş. Güzel bir hafta diliyorum herkese, Allah'a emanetsin demiş. Herkesin dileği aynı vallahi, ne güzel. Güzel bir hafta olsun kesinlikle. Ben de buradayım diyor Beyhan Latife Hanım. Turgay Varol takipteydi, hayırlı haftalar demiş o da. Yine Filiz Hanım'ın gönderdiği satırlar varmış. Birçok söz ulaştırmışsınız. Hoş gelmişsin canım kaptanım, ben de buradayım. Yoklamadaki yerimi aldım. Güzel bir hafta olsun inşallah demiş. Bir insan ancak değerini bilenin yanında kıymetlidir. Hazreti Mevlana sözüymüş, güzel bir söz değil mi? Arzu Yılmaz, Tevfik Arzu Yılmaz çifti takipteymiş herhalde. Evet, Konya Yılmaz ailesine bir selam, yoklamada izliyor. Şarkı Kral Efem ailesine ve oğlum Vedat, gelinim Fatma Gül'e gelsin demiş. Armağanımız olsun. Durdan Hanım Hollanda'dan takipteydi. O da yeni hafta sağlık, mutluluk, huzur ve hiç eksilmediğimiz bir hafta olsun. Bu sene senin için zorlu oldu kaptanım, kolaylıklar diliyorum. Hayat işte, ne yazık ki. O yüzden senin de sürekli vurguladığın gibi yaşadığımız her anın kıymetini bilip değer vermeliyiz. Dinliyorum Hollanda'dan selamlar demiş. Selam olsun diyelim efendim. Ne güzel tavsiyedir. Aynen öyle yapmamız gerekiyor. Mevcutta elimizdeki an çok kıymetli. Hadi bakalım. Yolculuk seyirde, şarkılar sizler için çalıyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın muzlarımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi...

İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferrari Artline artısı var.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: yansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Alemin Kralı'nda kaptanla seyrinizin sonuna geldiniz. Efendim bugün de yolculuğu tamamlayacağız. Ergün Yıldız takipteydi. Fırat Bey, Mustafa Bey, Ahmet galiba değil mi? Selamlar. Caner Akkaya selamı olsun diyelim. Güçlü Yasemin Doğan varmış. Sizlere de selamlarımızı iletelim. Yine saatler öncesinden mesajını ulaştırmış güzel yüreklerden Mehmet Ali kardeşim var. Suna, Muhterem Pekol, Sudenaz, Ferit Satılmış, Nurhan Kazmacı sizlere de selamlarımızla efendim. Bugün de birçok yüreği selamlamaya çalıştık. Mesajlarınızın hepsini dillendiremedim belki ama teşekkür ediyorum eşlik ettiğiniz için, o güzel mesajlarınız için. Efendim şimdi Bursa'ya mikrofonu teslim etme vakti geldi. Sevgili Melis hazırdır. Şarkılarıyla, sohbetiyle sizlerle birlikte olacak. Kendisine iyi programlar diliyorum. Sizlere de çok güzel bir akşam ve iyi bir hafta olsun. Yarın yine aynı saatte buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu güzel sanat müziği eserleriyle usul usul gider.

0: Net Gündem.
1: 28 Eylül Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Haftaya yargıdan gelen sıcak manşetlerle başladık. İlk durağımız NTV Haber portalında siyasal casusluk soruşturması gündemde. Masak altyapısında FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada bugün 3 şüpheli tutuklandı. Bu isimler arasında Masak eski başkan yardımcılarından İnönü Akgün Alp de yer alıyor. Öte yandan soruşturma kapsamında 3 eski Masak başkanı da bugün ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. Teknik incelemelerde siyasi nüfus sahibi kişiler listesine ilişkin sistemin devre dışı bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği tespit edildi. TRT Haber'de ise fon soruşturması gündemde. Soruşturma kapsamında bugün Destek Faktoring ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirtilen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 9'u gözaltına alındı. Bir şüpheli aranıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mal varlığı ve para hareketlerini şüpheli bulduğu toplam 106 kişi ve kuruluşun mal varlığı için tedbir kararı vermişti. Daha sonra kurum ve fonlarla ilgili tedbir talebi kaldırıldı. 42 gerçek kişinin mal varlıklarına yönelik tedbirse devam ediyor. Fon soruşturmasında şu ana dek 51 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Habertürk ise Kozinoğlu soruşturmasıyla karşılıyor bizi. Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevi kampüs doktoru olarak görev yapan Turgay Tamer, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Eşinin ihbarı üzerine ortaya çıkan olay şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti. Eşi Marina Tamer'in de ifadesi ortaya çıktı. Tamer ifadesinde ülkesinden İstanbul'daki evine döndüğünde kapıyı açan olmayınca camdan içeri girdiğini ve eşini yerde hareketsiz bulduğunu ifade etti. Marina Tamer bugün ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Turgay Tamer'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun çıkacak otopsi raporuyla belirlenecek. En son haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette bugün Alman siyasetçi Hendrik Wüst'ü Beştepe'de kabul etti. Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Wüst, Türkiye'nin NATO için önemine dikkat çekti ve iki ülkenin ilişkilerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Net Gündem'de Sözcü'ye uzanıyoruz. İlk manşette Deniz Göktaş yazıyor. Tutukluluğunun 88. gününde ilk kez hakim karşısına çıkan komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Göktaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 11 ay 20 gün, halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik suçundansa 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Suçu ve suçluyu övme suçundan beraat eden Göktaş'ın ise hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Kararla birlikte de Göktaş 88 gün sonra serbest kaldı. Sözcü'de tapu sahiplerini ilgilendiren de bir karar var. Ticaret Bakanlığı gayrimenkul alım-satım işlemlerinde dolandırıcılık riskini önlemeyi amaçlayan güvenli ödeme sisteminin zorunlu başlama tarihini 1 Aralık 2026 olarak güncelledi. Sistem alıcıyı ve satıcıyı sahtecilik risklerinden korumayı, kayıt dışılığı azaltmayı ve tapu devri ile para transferinin aynı anda gerçekleşmesini sağlamayı hedefliyor. Anadolu Ajansı'nda ise spordan bir manşet var. A milli takım Uluslar A Ligi'nde bugün ilk galibiyetinin peşinde olacak. A Yıldızlılar A Ligi 1. grup 2. maçında İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'daki mücadele saat 21.45'te. Net Gündem'i bir hatırlatmayla noktalıyoruz. Yükseköğretim Kurumları sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişilebiliyor. Kayıt işlemleri 2-9 Ekim'de, elektronik kayıtlarda 2-4 Ekim'de yapılacak.
0: Net Gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke genelinde yağışlar sürüyor. Yarın İstanbul ve Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Antalya parçalı bulutlu 30 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
5: Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde bir bölüm üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, 28 Eylül 2026 günlerden pazartesi, yepyeni bir haftaya başladık. İlk gününü artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Her zamanki saatimizde sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den şarkıları, mikrofonu, türküleri, açılışımız bugün Türk Halk Müziği ile devraldık. Kendisine teşekkürlerimizi ileterek yolculuğumuza başlayalım. Oldukça yağışlı, oldukça kapalı, oldukça da soğuk bir haftaya başladık. Kralcılarımız işi gücü tamamladılar, yollara düştüler. Hayırlı ve sabırlı yolculuklar diliyorum özellikle şehir içi trafiğinde olan kralcılarımıza. Uzun yollardaki kaptanlarımızı da selamlayalım. Gece mesaisine başlayan kralcılarımıza da kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Şöyle etrafı çok rahatsız etmezsek, radyomuzun da sesini açarak başlayalım. Hoş geldiniz. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşüyor. Ege'de rüzgar da çok serin esiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olun.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
4: yatsan. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka
3: yere taşır. Toyota. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında saat 19'da başladık şarkılarımızı çalmaya. Bugün önemli bir akşam sevgili kralcılar. A milli takımımız yine sahalara çıkacak. Şu anda birkaç saat kaldı. UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçını oynayacak. Önceki akşam Fransa ile karşı karşıya geldi A milli takımımız. Çok mücadele etmiş olmasına rağmen 1-0 maalesef yenildik Fransa'ya. Bu akşam umutluyuz. Her zaman umudumuzu taze tutuyoruz. Saat 21.45'te Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek milli futbol takımımız. Tüm oyunculara, tüm teknik kadroya başarılar dileyelim. İnşallah çok güzel, çok heyecanlı, o özlediğimiz, hani hop oturup hop kalktığımız bir milli takım izleriz sahada. Güzel düşünelim, öyle olsun. A milli takımımıza başarılar diliyoruz.

dört bir yanında yağışlı hava var. Dün gece saat herhalde 11.30-12 civarıydı. Böyle bardaktan boşanırcasına diye tarif ederiz ya sevgili kralcılar. Nasıl şahit olduk. Çok çok çok yağdı. Yağmur berekettir, çok güzeldir ama sel ve su baskınlarına sebep oluyor. İnsanların evlerine, iş yerlerine. Araçlar yine yolda kalmış. Hiç durmaksızın sabaha kadar yağdı. Şimdi Bursa'da yani öğle saatlerinden itibaren herhangi bir yağış olmadı. Ama uzmanlar yine demişler ki gece başlayacak ve çok kuvvetli olacak. Ona göre tedbirinizi alın. Mevsim tam böyle adına yakışır şekilde ilerliyor. Yağmur bereketiyle gelsin ama kimse yerinden, yurdundan, dükkanından, ocağından, evinden olmasın. Ona göre tedbirimizi alarak yolumuza devam edeceğiz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi. Garanti.

0: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
1: Standart vadeli, ileri vadeli.

0: www.gaziantep.com.tr.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: Kahve makinesi deyince vatan.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProEz ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detay

2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Her aşk kendi masalını yarattı. Seni perilere, beni kaftan.

Evet, 28 Eylül Pazartesi akşamındayız. Her zamanki saatimizde kulaklığımızı taktık kulağımıza, hem şarkılarımızı çaldık hem arada bir muhabbet ettik. Şimdi isterim ki bu muhabbete sizler de katılın sevgili kralcılar. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Önümüzdeki saati şöyle karşılıklı muhabbet ederek geçirelim. Birbirimize hal hatır soralım, günün kritiğini yapalım vakit yettiğince. Sadece ufacık bir ricam olacak sizden. Biliyorsunuz zaten, birçoğunuz tahmin etmiştir. Hani sevdiklerinize şarkılar armağan ediyorsunuz ya, hep içinizden geçeni paylaşıyorsunuz. Şunu da çalsa keşke, bunu da çalsa keşke diye. Hatırlatmam bir cümle. En kral şarkı, sıradaki şarkı.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde bir bölüm üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Pusula. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Dalgalar kumsallarda, mutluluk masallarda, eridi bitti ömrüm.

Evet, bütün şarkılarla huzur bulanlardanım demiş Zeliha ablacığım. Bugün sana hem selam göndereyim yeni saatimi açarken hem de sıradaki şarkılarımı armağan edeyim. O kadar belli ki çok içtenlikle dinlediğin mesajında bile, yani şu satırlarında bile anlaşılıyor. Ya da ben öyle hissediyorum, bilmiyorum ama çok samimi buluyorum mesajlarını. Seni demiş çok severek dinleyenlerden bir tanesiyim. Hem kralcılara çalsın sıradaki şarkılar, hem ablama armağan olsun, kız kardeşlerim öyle. Hep beraber mi dinliyorsunuz acaba Zeliha abla? Vallahi kalabalıksa kadro, tek tek selam ediyorum herkese. Eğer uzaktalarsa da aynı noktada buluşuyorsunuz. Buluşturuyoruz sizi. Bu çok güzel bir şey.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlarla birlikte sıcaklıklar düşüyor. Ege'de rüzgar da çok serin esiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetlenebilir, tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Ayşe'cim, sıradaki şarkıyı sana armağan edeyim. Diyarbakır'da dinleyen kralcılarımızı selamlayalım seninle beraber. Ablacım, seviliyorsun ya demiş. Bin mukabele, karşılıklı duygular sağ olasın. Bir de şarkı çalayım ben sana şimdi. Aç radyonun sesini. Böyle çok gürültü etmeyeceksek, etrafı rahatsız etmeyeceksek. Artık saat geç tabii. Yani biz bazen dayanamıyoruz böyle şarkılar çok güzel olunca. Diyoruz ki açın sevgili kralcılar radyonuzun sesini. Bazen saati unutuyoruz elbette. Kendimiz kulaklık kullandığımız için zannediyoruz ki herkeste kulaklık var. Müslüm Baba ile başlayacağız ama bu şarkıda hani bir tık da olsa, çok değil ama bir tık da olsa radyoya ses verilir diye tahmin ediyorum. Sana çok selam ediyorum Ayşe, sağ olasın. Şimdi inşallah bu selam yerine ulaşır. Mersin'den bir kralcımız Ceylan mesaj göndermiş. Demiş ki Alanya L tipi kapalı cezaevinde bulunan dayım Erhan Şimşek için ve tüm koğuş arkadaşlarına çok selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı onlara armağan edebilirseniz çok sevinirim demiş. Tabii ki ederim. İnşallah duyuyorlardır. Dayısını selamlamış. Biz de elçiye zeval olmaz. Bu selamı adresine ulaştıralım. Şimdi hayalle yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz. Haberimiz yok. Ben size demiştim radyoya bir parça ses verilir diye. Buyurun.

0: ona ait ne varsa. İçimde paramparça, mazimi sayfa sayfa. Unutmak istiyorum, unutmak istiyorum.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Evet, haftanın ilk gününü bitiriyoruz artık yavaş yavaş. Akşamını birlikte karşıladık çok kral şarkılarla. Arada sohbet muhabbet ettik. Şimdi akşamdan geceye yolculuk sevgili arkadaşım, yayın komşum nöbetçi Erdem'le sürecek. Kendisine güzel, hayırlı yayınlar diliyorum. Yarın günlerden salı yine bir akşam vakti, sağlık sıhhat olursa iş çıkışı veya birçok kralcımız gece de çalışıyor işe giderken, hanımlar mutfakta yemeğini yaparken size ortak olmaya, misafir olmaya geleceğim sağlık sıhhat olursa. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nda Eskişehir istikametinde bir bölüm üst yapı onarımı nedeniyle trafiğe kapalı. Çalışmalar süresince trafik Samsun istikametinde çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler 2 saat boyunca Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi genel prensibimiz bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı güzel bir geceye beraberce bağlayacağız inşallah. Keyifli, güzel bir akşam olması dilekleriyle ben yine her zaman olduğu gibi elimden gelen bütün güzellikleri sizlere sergilemeye, paylaşmaya çalışacağım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
5: Nöbetçi Erdem.
1: Kral.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara

0: ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Yani tamam, kabul ediyorum, şarkının sözleri muhteşem. Ama Cengiz Coşkuner öyle bir beste yapmış ki, yani şarkının sözü olmasa da sadece bu besteyle bile efkarlanmanız mümkün. Baksana Allah aşkına ya, duygulanmaması imkanı yok. Baksana besteye. Tabi bir de Cengiz abi Hilti Matkap'la girmiş burada. Öyle bir tonda girmiş ki Hilti böyle matkap matkap gibi böyle tırırt diye giriyor bak. Ses tonuna bakın.
1: Gelin olmuş,
0: kadife.
1: Gidiyorsun.
0: Tabi bu şarkıyı çalınca da arkasına bunu çalmak lazım. Bunlar ikisi ekürü olduğu için taverna müziğinin iki efsane gelinlerle ilgili, düğünlerle ilgili şarkısı. İkisini çaldık mı bayağı bir kişi efkarlanır diye düşünüyorum.

0: Hep pati çekiyor, hep drift var, hep drift var. Hiçbir kelimeyi normal söylemiyor, hiçbir kelime normal değil.
1: Koluna bırakma, sen alacağım, koluna...
0: Ben Atilla Kayacı oldum artık. Siz de tabii aynı yoldan, mecburen nöbetçilerden dinleyenler de aynı yoldan Atilla Kaya'ya doğru hepimiz yöneliyoruz. Ne yapalım? Yorum çok güzel çünkü. Gerçekten büyük efsaneymiş. Virtüöz lakabını boşuna almak. Milli takım İtalya karşısında birkaç dakika var. Başarılar diliyorum. Bursa'da muhteşem bir taraftar var. İnşallah iki takım da mağlubiyetle başlamıştı. Bakalım bugün neler olacak. Başarılar diliyorum milli takıma.

değer gibisin. Canımla kanımla bağlandım sana. Aşkına muhtacım geldim kapına. Ne olur, ne olur canım seni sarsam bağrıma. Ilık akşamların yeli gibisin. Mutluluk yağmuru.

zamanında o kadar bir, tabii o zamanlar böyle yüksek rakamlar çok görülüyor. Şimdi 100 bin satmak büyük olay. O zamanlar kasetler çok yoğun bir şekilde talep görüyordu, çok satılıyordu, çok albüm satışları çok yüksekti. Şimdi tabii sosyal medya ve işte herkesin şarkılara, albümlere ulaşabilmesi tabii akışı biraz bozdu. Eskisi kadar o şeyleri göremiyoruz. Artık herkes her yerden ulaşabiliyor müziğe, şarkılara. Dolayısıyla böyle bir sonuca yol açmıştı. Büyük bestekar, büyük usta Coşkun Sabah'a da çok çok selamlarımızı iletelim.

her şeyi bitirdik bir yalan gibi. Biz aşk diyarına götüremedik. Ne günler yaşadık bir roman gibi. Ne yazdı sonunu

0: zor bağlarım. Sen de terk edersen nasıl yaşarım? Benden uzaklara gitme ne olur. Beni senden mahrum etme ne olur. Gitme, gitme ne olur. Gitme ne olur.
1: Ne olur, ne olur.
2: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dinamosu İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
3: Hep damar, hep damar, full damar.
4: Nöbetçi Erdem.

Evet sevgili Bilal kardeşim benim. Sana da selam olsun. Sinop'a selam olsun. Bilal kardeşim benim asker arkadaşım. Aynı yerde görev yapmıyorduk ama Aksaz'da beraber böyle önlü arkalı bir yerde görev. O Varda Bandıra mıydın sen Bilal? Öyle bir şey de. O gemilerin giriş çıkışını sağlıyorlardı hava durumunda falan. İşte şöyle gel böyle gel yanaş falan. Bilal kardeşimle çok güzel günlerimiz geçti. Şimdi o Sinop'ta kızını da yanına almış radyosunun başında. Eyvallah Bilal'cim sağ ol kardeşim. Arada bir sesini duyur bize ya. Arada bir seni duyalım bilelim. Orada olduğunu sağ salim olduğunu bilelim. Tamam kardeşim öpüyorum seni Bilal'cim. Sen de kendine çok iyi bak. Benden bu akşamlık bu kadar. Ataya kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse nasip de kısmette varsa salı akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Atadan müzik ziyafeti.
1: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

Geçen maç sonrası bir yorum yapmıştım. Dinleyen sevenlerim hatırlar. Ya bu Montella iyi mi kötü mü bir türlü karar veremiyorum diye. Artık kararımı verdim. Bir de şarkı besteledim Montella'ya. Yar saçların lüle lüle, Montella sana güle güle. Bence güle güle olması lazım ama Fedorosyan herhalde bırakmaz gibi geliyor bana. Seviyorlar çünkü. İyi de milli takım yok ortada. Alo. Şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel isimler Allah'ındır diyen. Bak bunlar söylerken bile vallahi içim huzur doluyor. Çünkü kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diyor Rabbimiz. Aynen öyle. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdimi uğurladık. Hop 5 mi geliyor, gelmedi. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: ümitlerim.
1: Aslında Orhan Baba'dan başka bir şarkı belirlemiştim Alaaddin. Baktım mesajında Aşk Pınar'ını istemişsin. Hadi çalayım, gönlü olsun Alaaddin'in. Atabey Orhan Baba'dan Aşk Pınar'ını çalarsan çok mutlu olurum demişti. Canım, mutlu oldun mu Alaaddin? Avustralya'dan selamlar saygılar değerli ata, yayınlanıp hep takip ediyorum demiş. Rabbim yar ve yardımcın olsun demiş Nedim. Avustralya'dan Nedim ailesine armağan etmiş şarkılarımızı, eyvallah. Bursa Kesel'den Hasan Üçlük demiş. Adıyaman'dan selamlar demiş Mehmet Gültekin. Gündüz saatine ne zaman geçersin demiş Semra Yıldız. Aa Ata abi, bilmiyordum bu saatte yayında olduğunu demiş. O zaman iyi demiş, yayınlar diliyorum. Pek çok selamlar demiş Semra. Eyvallah Semra.
0: Bir duamız var.
1: Fırat Sivas cezaevindeki Yasemin'e ve koğuş arkadaşlarına armağan etmiş. Arkadaşım Sinan'la şimdi ormandayız ve sizi dinlemekteyiz demiş. Ali Rıza.
0: Birleşen elleri.
1: İstanbul'dan otobüs şoförü Osman, Göztepe Süleyman, Yalçın Hastanesi'nde 20 gündür yatan kızım Hilal'ime. Küçük kızım Yıldız'ıma demiş. Rabbim tüm hastalara Şafi ismiyle şifa versin demiş. Sevenimize eyvallah. Ablam Safiye ile mutfakta kahvemizi içerken dinliyoruz diyor. Tüm sevdiklerime demiş, kim demiş? Bir sevenimiz, isim göremedim. Tekirdağ Saray'dan Ahmet. Tüm sevdiklerine, saray halkına. Allah Allah.

0: bir duamız vardı Tanrımız. Ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü, hani ölümsüzdü yüce sevgimiz.
1: Manisa Gördes'ten eşim Kadir Çam için demiş bir sevenimiz. Kayseri Bünyan cezaevinde yatan eşi Muhammed Ali Erdoğan'a, eşi Elanur Erdoğan'a armağan etmiş. Konya Beyşehir'den Yusuf Atabi hayırlı yayınlar, radyoların efendisi hoş geldin demiş. Denizli'den İbrahim hayat arkadaşını armağan etmiş. Sedat eşi Nurcan'la Üçlet albüm denmiş. Trabzon'dan İbrahim. Necmettin Tekirdağ'dan. Ordu'dan Pınar. Çocukluk akım demiş ama aşkım demek istemiş acaba. Aydın ve Sivas. Ordu Eğitim Cezaevindeyken tüm kardeşlerim için denmiş.

sevgili Arzu. Bugün Aylin bacımın oğlu Emir'in doğum günü diyor. Doğum günü kutladığını belirtmiş Emir'in. Arzu teyzen seni çok özlemiş, seni çok seviyor diye seslenmiş Emir. Doğum günün kutlu olsun. Bursa'dan Onur Kılıç tüm gececilere demiş.

İrem Antep'ten Karabükçezen'deki Nazmiye Taş'a. Anneannem, annem, teyzem ve ablam için diyor. Balıkesir Edremit'ten Yağmur Erol.

Maç 4-1 bitti arkadaşlar. Önce hazır İtalyan kafilesi gelmişken Montella da katılsın İtalyan kafilesine, gitsin memleketine. Hiçbir şey katmadı diye düşünüyorum milli takıma. Sultan Gazi'den Sevinç. Malatya'dan Ali. Gümbür gümbür dinliyorum demiş.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Vallahi yordular beni. İki severimizi canlı yayına almaya çalışıyorum. Telefonu kapatıyorlar. Şimdi önce Giresun Görele'den Erkan'ı bir sesini duyuralım bakalım. Erkan.
1: Evet abi.
0: Üçlük için aradım Erkan. Niye kapatıyorsun telefonu Erkan?
1: Abim ben şimdi yoldayım da çekmedi telefon. Kapatmadım abi.
0: Eyvallah. Rıza'yı da aradım. Rıza da telefonu kapattı. Beklemeye aldığım halde kapattı. Yine arayacağım. Niye biliyor musun? Çünkü ikiniz de Bergen şarkılar istemişsiniz.
1: Evet abi.
0: İkinizin ortak üçlüğü olarak Bergen şarkılarını çalalım istedim. Her ikinizin de sesini duyurarak. Nasılsın, iyi misin Erkan?
1: Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasılsın abi? İyisin inşallah.
0: Tır şoförüsün, doğru mu?
1: Tır şoförüyüm abi. Şu anda Antep'e doğru gidiyorum abi.
0: Antep'e gidiyorsun. Yolun bahtın açık olsun.
1: Allah razı olsun abi.
0: Bergen şarkılarını seviyorsun anladığım kadarıyla.
1: Evet abi.
0: Evet. Üçlüğüm başladı.
1: Tamam abi.
0: Meslektaşlarıma size ve kral dinleyenlerine demişsin.
1: Aynen
0: bu,
1: doğru abi.
0: Bu satırlara, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende. Gönlünce seslen, imzanı da at. Rıza'ya da ulaşabilirsem onda sesini duyurayım. Üçlüğü dinleyelim beraber.
1: Yolda olan bütün meslektaşlarım öncelikle hayırlı yolculuklar diliyorum abi. Bu şarkılar size, dinleyicilerine, bütün meslektaşlarıma gelsin. Şimdi üçlük zamanı.

Bakalım Rıza'ya da ulaşabilecek miyiz? Telefonu meşgul çalıyor. Az önce ulaşmıştım, sesini duyacaktık ama kısmet değilmiş diyelim. İyi geceler, İzmir'den Rıza Üçlü'ye talibim demişti o da. Bergen şarkılarını sıralamış. Üçlü'nün ilk şarkısı zaten bu şarkı. O da kabul buyurup keyifle dinlesin diyelim ve şimdi onun adına sesleniyorum, Rıza'nın adına. Şimdi üçlük zamanı. Bergen zamanı.

üçlüyü tamamladık. İki sevenimiz de Bergen şarkıları istemişti. Dinletmiş olduk. Senin için. Hemen diğer mesajlara dönelim. Eşi Mustafa Yılmaz'ın doğum günü kutlu olsun demiş. Onu çok seviyorum demiş. Kübra. Konya'dan Ayşe. Yıllardır dinlediğini belirtmiş Ayşe. Çanakkale Yenice Tor Hasan Köyü'nden Ramazan Abdullah Celal abime denmiş. Gül Sincan Cezen'deki yavruları Emrecan ve Sinan'a. Sema üçlük hazırlamış. Mersin'den Gökhan, Büyükşehir Belediyesi özel güvenlik çalışan arkadaşlara.

Dahi Simav'dan İbrahim Montella istifa demiş. Montella gitmedi mi hala ya? Eskişehir'den Taner tüm Eskişehirlilere, Ağrı'dan Furkan, unutamadığı Zehra'ya, Melek abisi Sinan ve kardeşi Hasan'a, Bursa'dan Aydın seninle gece bir başka demiş, iyi ki varsın abim diyor. Gaziantep'ten Akif Üçlük demiş, bugünkü hakkımızı kullandık Akif, Servet abisi ve tüm çalışanlara. Buğra, Fırat, Sinan, Samet, Gökhan, Tufan, İsmail'e armağan edilmiş. SP'de yatmakta olan Muharrem Kaya'ya, Oğuz Kartal'a, Mustafa Arpacı'ya selam denmiş. Samsun Salı Pazarlı İsa Çelebi, tüm şoför arkadaşlara. Balıkesir Dursun Bey'den Şaziye tüm gurbetçilere.

Mehmet yalnız fabrika servis şoförüyüm demiş. Silivri Fenerköy'den Mustafa Keçicioğlu temizlik işi yapan Polat Biber, İbrahim Kaptaç ve Latif Keçicioğlu'na. Nurşan Frankfurt'tan selam demiş. Üçlük hazırlamış Nurşan. Gaziantep'ten Murat. Biricik şoförümüz Mesut abime ve kardeşlerim Mustafa ve Emre'ye denmiş. Yine Gölden Ömür, arkadaşı Faruk Manavoğlu'na.

Ağrı'dan Adem, Adana yüreğinde olan, aynı zamanda yüreğimde olan, beni sevmeyen Büşra'ya demiş. İstanbul'dan Gülbin, kendisini armağan etmiş.

Diyarbakır'dan Songül Eren aynısı ve size demiş. Ailesine mi demek istemiş acaba? Vallahi aynısı yazmış. Çanakkale Yenice Torba Köyü'nden Yıldıray, Ramazan Yıldıray Celal Mercan için denmiş. Sakarya'dan Zeki Küllüoğlu, her akşam sizi dinlemeden uykumuz gelmiyor demiş.

Hatay'dan Ceylan'a denmiş, kim demiş bir sevenimiz. Eskişehir'den Irmak Köse, canına çok sevdim babama, babamı çok özledim demiş. Tekirdağ Samettin Mahallesi'nden İlker göndermiş.

Ama ne yağmur değil mi? Vallahi güzel yağmur yağıyor bu ara. Rahmettir, berekettir. Koca Mustafa Paşa'dan Şaban Erten tüm kralcılara demiş. Eyvallah. İzmir'den Serap Kral ailesine, Viyana'dan selamlar demiş Ayhan Sütçü. Siz de olmasanız bu geceler geçmez demiş Ayhan. Fethiye'den selamlar demiş. Özellikle Selçuk Gebeş'e armağan edilmiş. Gaziantep'ten Nuri, makarna fabrikasına götüren Ali İhsan amcaya ve gece vardiyasında çalışan arkadaşlara.

0: da tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım.
1: Paşamızın bu güzel yorumun hemen ardından.
0: Sensiz bir dünya.
1: Harika Avcı'dan güzel bir şarkım hazır. Adana Sarıçam'dan Ömer. Gece mesaisine olan Devcan'a diyor.
0: Sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerim.
1: Kütahya Domaniç'ten Servet. Sizleri dinlemekte olan Mustafa Özyeşili abime. Almanya Köln'den Ömer Güllü'den bir şarkı. Konya Cihan Birliği'deki bütün akrabalarıma, kralcılara diyor. Konya'dan Figen, evlilik yıl dönümümüz, eşim ve kendime. Sibel Can'dan diyor. Özcan Yıldız Bayrampaşa'dan. 95'ten beri dinliyorum sevgili Ata, ailecek dinliyoruz. Sıradaki şarkı eşime gelsin denmiş. Sıradaki şarkı Kadir için gelsin, çok özledim diye gelen bir mesaj var. Bir sevenimize, isim göremedim eyvallah. Sakarya Sapanca'dan Kadir, tüm Sapancalılara.

0: günleri.
1: Yine güzel bir türküm hazır. Ankara'da şu anda gece nöbetinde çalışanlara demiş. Kolay gelsin demiş. Kral güzelse sebebi sensin demiş Mustafa. Eyvallah Mustafa Ataşehir'den. Canım Erkan'a ve değerli abimiz Aydın abiye denmiş bir sevenimiz. Gaziantep'ten Abdullah Ferdi Baba'dan. Yüreğin Taş Olsa Da şarkısı Halil Baba'ya ve Taş Yürekli Olanlara denmiş.

İzmit'ten Rümeysa, Ferdi Baba'dan kıymet bilmeyenlere demiş. Kayseri'den Belkıs, evlilik yıl dönümümüz diyor. 23 sene oldu çok şükür demiş ay maşallah. Eşi için sıradaki şarkılar. Ali Rıza, Antalya Döşem Altı'ndan Meryem arkadaşına, organize sanayide çalışıyor Karaman demiş, eyvallah.

0: Geldik beraberliğimizin sonuna. Nidem vedamızı gerçekleştirelim. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadir Han'a bırakalım. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Muhakkak ki Allah adaleti iyiliği akrabaya yardım emreder. Fenalığı, azgınlığı, kötü işleri nehyeder. Tutasınız diye size öğüt verir diyen Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: avcılarımızdan. Bizden de ona selam olsun. Evet, mesajlarımız yoğunlukta. Geceye de güzel şarkılarımızla başladık. Atilla Kaya'dan bir şarkı istemiş sevgili kralcımız Mustafa. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel şarkılarla başladık dedik, yine güzel şarkılarımızla devam edelim beraberliğimize. Birazdan da buradayız.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

5'e dinlemeye devam ediyoruz. Sevgili kardeşim Halil Korkmaz'a da selam olsun. Münih'te şu anda bizleri dinlemekte taksici. Seyir halindeyim. Seni dinliyorum Kadirhan demiş. Selamlarımızı iletelim. Didim'den Nazmiye. İyi yayınlar Kadirhan diyor. Soğuk Eylül gecelerini ısıtan Kral FM'e emeği geçen herkese teşekkür ederim demiş. Eksik olmasın sevgili kralcımız. Selamlar Kadirhan, iyi geceler. Tekirdağ Saray'dan Hafize. Özellikle ablam için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kuzey Kıbrıs'tan selamlarını ileten kralcılarımızdan gelen bir mesajımız var. Her gece sizleri dinliyorum diyor. Bir ricam var Müslüm Gürses'ten, bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sözümüz olsun bu arada. Birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Nilgün. Yine mesajlarımızdan Bursa'dan Gökhan'dan gelen bir mesajım var. Şu anda seni dinleyen sevdiğim için bir şarkı diyor. İzmir'den Rıza'ya selam gönderelim. Kadirhan abi seni dinliyorum demiştim. Sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Özellikle şu anda kolejde öğretmenlik yapan Esra hocamıza gelsin demiş Kadir. Ürkmez hocamıza da selam olsun. Ataşehir'den canım sevdiğim Erkan'ım için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor Ayşegül. İyi geceler Kadirhan demiş. Şu anda seni dinliyorum. Samsun'dan Yusuf Baş. Hamza, Çetin ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

0: Evet, 01.42 yaptık saatlerimizi. Devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan Fethiye'den, Zafer ben. Şu anda çalışmakta olduğum ekip arkadaşlarım İsmail Bayrak ve Adem Kabak. Ayrıca şu anda gece çalışmakta olan tüm çalışanlara gelsin diyor. Sevgili kralcımıza selam gönderelim. Hem ona hem çalışan kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. Yine Bigadan Ömer, tüm kralcılara ve Bigalılara diyor. Sultan Kocaeli'den şu anda takip eden kralcılarımıza. Evet, Can Bey için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Rize'den, Deniz'den gelen bir mesaj. Selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Gaziantep'ten gelen bir mesajımız var. Bir tekstil fabrikasında çalıştıklarını belirtmiş Hüseyin İbrahim Vakkas. Özellikle Hüseyin Gözü Kara'ya gelsin sıradaki şarkı diyor. Evet, Almanya'dan Ümmet'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda gece vardiyasında çalışıyoruz. Tüm sevdiğim arkadaşlarım için sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Oldukça yoğun bir sesli mesaj trafiğimiz var. Rica ediyoruz kralcılarımızdan, sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan. Seslerinizi kaydederken müziğin sesini kapalı tutarsanız, sonra ses kaydı yaptıktan sonra istediğiniz kadar açabilirsiniz müziğin sesini ama kayıt esnasında sesleriniz maalesef duyulmuyor. O yüzden de paylaşamıyoruz. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Müzik sesini kapalı tutuyorsunuz. 30 saniyeye geçmeyecek bir şekilde oluşan sesli mesajlarınızı da bizlere ulaştırabilirsiniz. Saat 03'e kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde sesli mesajlarınızı da paylaşacağız. Bu arada WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

sevgimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Ve sana muhtacım.

0: dayanmak çok zormuş, çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum, isyan ediyorum yalnızlığıma.
1: Evet, Rasim'den Bulgaristan'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Suudi Arabistan'dan Mehmet'ten gelen bir mesaj. Kadirhan iyi yayınlar. İstanbul Esenyurt'tan Arzu ben. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Arzu'ya da selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Balıkesir Sındırgı'dan selamlar İsmail Akcan. En güzel geceler senin olsun. Her zaman seninleyiz Kadirhan diyor. Eksik olmasın. Selam olsun sevgili abimize de. Adana Seyhan'dan Deniz'e sıradaki şarkıyı armağan edelim. O da İstanbul'daki kuzenim Sevcan'a armağan ediyorum diyor. Yine iyi geceler Bursa'dan Fadime ben. Şu anda gece vardiyasında çalışan tüm çalışanlara sana, Arife ve Müge'ye armağan edersen mutlu olurum demiş. Kadirhan selamlar. Ümit ve senden bir şarkı istiyorum diyor. Fransa Lyon'dan Safuri'ye. Sözümüz olsun bu arada. Aynı zamanda sesli mesajlarımızın da hemen şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcılarımız neler söylemişler.
2: Kadirhan abicim iyi akşamlar. Ben İzmir Bornova'dan Ahmet. Şu an özel bir fabrikada gece vardiyasındayım. Yeni evlendim. Buradan eşim Betül'ü çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Onunla birlikte nice güzel yıllarımız olsun diyorum. Tüm kralcılara selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. İyi akşamlar abi.
1: Evet, sevgili kardeşimize hayırlı olsun diyelim. İnşallah mutlulukları daim olur. Sıradaki şarkımızı hem ona hem eşine de armağan edeceğiz. Son bir sesli mesaj. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
3: Kadirhan abim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Ben İzmir Bayındır Canlı köyünden Mehmet Ali Kalemen. 30 yıldır Kral FM'i dinliyorum. Hala da Kral FM'i dinlemekteyim. İyi ki varsınız. İyi yayınlar. Orhan Gencebay'dan Yağmur Olsam çalarsan çok sevinirim. Bizi dinleyen ve bizi sevenlere gelsin. Kolay gelsin. İyi, iyi akşamlar.
4: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: coşkun gözlerin neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi. Hem de deliler gibi.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kadir Han.

0: var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana. Göndereyim.
1: 0532 703 92 çift 0. Radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyorum. Kadirhan şu anda İstanbul Sefaköy'de bir fabrikada gece vardiyasında çalışan Yakup Sarı ben. Bugün babam rahmetli olalı 12 yıl oldu. Ben babamı çok özlüyorum demiş. Mekanı cennet olsun sevgili kardeşimizin babasının. Aynı zamanda kolaylıklar dileyelim hem ona hem gece mesaisinde bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. Evet, Kadirhan kardeşim, Namık ben, iş arkadaşım Ramiz'le şu anda Almanya'da gece vardiyasında sizleri dinliyoruz demiş. Hayırlı geceler olsun diyor. Selam gönderelim sevgili kralcımıza. Kütahya Simav'dan Ahmet. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime selam olsun Kadirhan demiş. Evet, birkaç mesaj daha paylaşalım. Kadirhan kardeşim iyi geceler. Ordu'dan Mürsel ben. Sevdiğim ailem için diyor. Balıkesir'den Faruk Kagem'den gelen bir mesajımız var. Fabrikada çalışan kralcılarımızdan hayat arkadaşıma ve bana da bir şarkı diyor. Kadirhan abim hayırlı gecelerin olsun. Hayırlı yayınlar. Seni dinliyoruz demiş Erkan. Evet, Erkan'a da selamlarımızı iletelim. Bursa'dan, Esentepe'den Hakan, Serkan arkadaşıyla beraber bizleri takip eden kralcılarımızdan Mustafa Arpacı, sıradaki şarkıyı Mehmet Ali'ye, Kadir'e armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 00.

0: Dünyada sevilmek, sevmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı.
1: Kadinan abicim, hayırlı geceler. Nazilli'den, Akif'ten gelen bir mesajımız var. Seni seviyoruz, hemşe eksik olmasın. Yanında arkadaşlarının olduğunu belirtmiş. Selam olsun sevgili Akif'e ve arkadaşlarına. Yine Mustafa Eğritaş'tan gelen bir mesajımız var. Ankara'dan şu anda bizleri takip etmekte. Güzel şeyler yazmış, eksik olmasın. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza. Bir taraftan da gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. Kıbrıs'tan gelen bir mesajımız var. Kıbrıs'a da selam gönderelim. Şu anda seni dinliyoruz diyor. Sevgili kralcımız isim yazmamış. WhatsApp kullanıcı adından da maalesef göremiyorum. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. İyi geceler Kadirhan diyor. Bursa'dan Nazire Baran. Gece vardiyasında çalışıyoruz. Bugün doğum günü olan arkadaşım Nagihan Bayraktar için bir şarkı çalarsan bizleri mutlu edersin diyor. Nagihan aynı zamanda doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım bu arada. Yeni yaşlar onlara güzellikler getirsin tabii sağlıkla beraber. Bolu'dan gelen bir mesajımız var. Tüm şoförlere gelsin, hepimiz seni dinliyoruz. Bilecik istikametine giden Arif kardeşime özellikle gelsin diyor. Kadir Sürer, yollar açık olsun. Yağmurlu havalar, dikkatli olalım. Kış mevsimi de yavaş yavaş geliyor. Bu arada ricamız olsun kralcılarımızdan, aman hız yapmasınlar, trafik kurallarına uyarak, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza, yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar dileyelim. Bursa'dan Muhittin'e selam olsun. O da bizleri şu anda gece mesaisinde dinleyen kralcılarımızdan. Onur'dan gelen bir mesajımız var İstanbul'dan. Seyir halindeyim Kadirhan abi, seni dinliyorum. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Atilla İzmir'den selam gönderen kralcılarımızdan yine. O da seyir halinde olduğunu belirten kralcılarımızdan. Bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Son bir mesaj Gerede'den Ahmet. Şu anda diyor Bayram ve Yaşar abimle gece nöbetindeyiz. Bizim için de bir şarkı armağan edersen seviniriz. Tüm kralcılara aracılığınızla da selamlarımızı iletiyoruz demişler. Bizden de Ahmet'e, yanında bulunan arkadaşlarına da selam olsun. Atilla Kaya istemişler bu arada. Birazdan güzel bir şarkısıyla o sözü yerine getireceğiz. Ama öncesinde Sibel Can, Alemin Kralı'nda.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi

unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Emrah Şanlıurfa'dan Nöbetteyim. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun bu arada birazdan. Güzel bir şarkısını kralcılarımıza paylaşacağız. Kadirhan abi hayırlı yayınlar. Avustralya'dan Melbourne'den seni dinliyoruz diyor. Dilon ve Serkan'a selam gönderirsen bizleri mutlu edersin demiş sevgili kralcımız. Selam olsun. Hem onlara hem gurbette bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza. Kadirhan abi yoldayım diyor. Gostivar'dan seni dinliyoruz demiş sevgili Murat. Murat'a da hayırlı yolculuklar dileyelim. Hem ona hem yolda seyir halinde yine yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza da selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarımıza.

0: İzmir Torbalı'dan şu anda seni dinliyorum demiş. Sevgili Ali'ye de selam gönderelim gece mesaisinde. Kolaylıklar diliyoruz hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza. Balıkesir Dursun Bey'den Ramazan tüm kralcılara selamlar demiş. Annemle bu saatte seni dinliyoruz. Avusturya'dan Zeynep Çetin. Aynı zamanda Eyüp Çetin'e de selamlarımızı iletelim. Sevgili kralcılarımızdan yine Konya'dan Ahmet'ten gelen bir mesajımız var. O da gece mesaisinde seni dinliyorum Kadirhan diyor. Hasta halinde seni dinliyorum. Hasta da olsam yeğenlerime sesleniyorum. Selam gönderiyorum onlara. Sıradaki şarkıyı yeğenlerime armağan edersen mutlu olurum demiş. Acil şifalar dileyelim sevgili Ahmet kardeşimize, aynı zamanda hasta olan tüm kralcılarımıza. Yine Konya'dan Hidayet Çimen, Kadirhan şu anda yoldayım diyor. Yol açık olsun. Gece vardiyasında çalışan Hasan ve Gökhan kardeşime bir şarkı armağan edersen mutlu oluruz demiş. Hasan'dan gelen bir mesaj. Kadirhan abi, ben Erdin Bahçeli Evler'den seni dinliyorum diyor. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Son bir mesajı daha paylaşalım. Hatta Instagram üzerinden gelen mesajlarımızdan birini paylaşalım. 0532-703-92-0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da beni bulabilirsiniz. Kadirhan Erzurum'dan selamlar. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor Ozan. Az evvel paylaşmıştık. Serkan Özkul'dan gelen bir mesajımız var. Seni dinlemeden eve gidemiyoruz. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Kadir Höçük ve Serkan Özkul kardeşime de selam olsun. Onlar da basın emekçilerinden, muhabir kardeşlerim. Şu anda seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize gelsin sıradaki şarkı demişler. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Evet, son bir mesaj. Özkan, seni dinliyorum Kadirhan diyor İstanbul'dan. Otobüs şoförüyüm. Şu anda Bayrampaşa Otogarı'na yaklaşmak üzereyim. Yağmur altında keyifle seni dinliyorum. Senden Bülent Ersoy'dan bir şarkı istiyorum. Tüm şoför abilerime, kardeşlerime ve dinleyicilerime gelsin diyor. Özkan Oflu'ya da selam gönderelim. Kaptanımızın yolu açık olsun. Hayırlı yolculuklar. Malum kış şartları. Yavaş yavaş kışla da girmiş bulunmaktayız. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak, uykusuz yola çıkmadan ve trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Hem kaptanlarımıza hem yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Bu arada programımızın da yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Bu arada Instagram'dan da özellikle yoğun mesaj trafiğimiz var. İzmir'den seni dinliyoruz. Kadirhan abi, iyi ki varsın. Selim kardeşime selamı var. Sıradaki şarkıyı bize darman edersen mutlu olurum diyor. Selim Yakut'a bizden de selam olsun. Hem ona hem arkadaşlarına da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Öncesinde Mahmut Çetin'den, Avusturya'dan bir mesajla devam edelim. Herkese selam olsun. Şu anda çalışırken seni dinliyorum. Kralsız yollar çekilmiyor demiş kaptanımıza, selam olsun. Yol açık olsun inşallah. Gece vardiyasında çalışan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Gaziantep'ten şu anda bizleri dinlemekte. Yine İngiltere'den gelen bir mesajla devam edelim. Sefa ve Ramazan şu anda seyir halinde olan kralcılarımızdan seni dinliyoruz Kadirhan abi. Story çekeceğiz. Bize de bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin demiş. Sefa ve Ramazan'a İngiltere'ye de selam olsun. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edelim. Birazdan dediğim gibi gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz.

0: 02.52 yaptık saatlerimizi. Birazdan vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde güzel şarkılarımızı dinlemeye devam edeceğiz. Yine unutulmayan şarkılarımızdan bir şarkı seçtim. Bu arada sevgili Sefa'ya ve Ramazan'a da selam olsun. Kadirhan abi, az önce duyamadık seni. Bir kez daha bizlere selam gönderirsen mutlu oluruz. Tünele girmiştik diye bir mesaj göndermişler. Sevgili Sefa kardeşime ve Ramazan'a da selamlarımı ileteyim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Kadirhan abim, Giresun'dan Erkan ben, şu anda seni dinliyorum diyor. Bursa'dan Arife Yılmaz, gece vardiyasında arkadaşları Fadime ile ve Müge ile beraber bizleri dinlediklerini belirtmişler. Metin'den gelen bir mesajımız var. Eşim Kübra Özulu, onu çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Söylemiş olalım. Evet, birazdan dediğim gibi gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Emrah Şanlıurfa'ya selam gönderelim. O da nöbette bizleri dinlemekte. Kolaylıklar diliyoruz hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza. Dediğim gibi birazdan artık gecenin gelen son mesajları. Öncesinde Güllü'den güzel bir şarkı seçtim.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Hüseyin Gazi'ye selam gönderelim. Şu anda gece vardiyasında bir depoda çalıştıklarını belirtmişler sevgili kralcılarımız. Bahtiyar abime gelsin diyor. Firma adı söyleyemiyoruz. Selam olsun hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza. Selim Yakut İzmir'den seni dinliyoruz demiş Kadirhan abi. Az evvel paylaşmıştık sanırım bu mesajı. Selim'e bir kez daha selamlarımızı iletelim. İzmir'den Rıfat'tan gelen bir mesajımız var. Şu anda çalışan kralcılarımızdan. Giresun'dan Osman'a selam olsun. Yine yolda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yol açık olsun. Hem ona hem yolda olan kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber özellikle mesaide olan kralcılarımıza, yine gurbette ve yolda olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletiyoruz. Nasip olursa yarın gece en güzel şarkılarımızla beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.